şimdi. Kül olmuş izleri, gözü görmedi kimseyi.

bilseydin hücreden dar olduğunu. Boyun mu bükmezdim sitem etmene, bilseydim sükutun kar olduğunu.

0: ime.
1: Ey peygamberin hanımları, içinizden her kim Allah'a ve Resulüne itaat eder ve salih amel işlerse ona mükafatını iki kat veririz. Biz onun için cennette bol bir rızık hazırladık.
0: Yani

0: ma'rufa.
1: Ey peygamberin hanımları, siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Allah'tan korkuyorsanız sözü yumuşak bir eda ile söylemeyin. Yoksa kalbinde hastalık olan kimse yanlış bir tamaha kapılır. Sözü ciddi ve münasip bir şekilde söyleyin.

0: زكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
1: Evlerinizde oturun. Eski cahiliye devri kadınlarının açılıp saçıldığı gibi siz de açılıp saçılarak yürümeyin. Namazı kılın, zekatı verin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ey peygamberin ev halkı! Allah sizden sadece günah kirlerini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.

Siz evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın. Şüphesiz ki Allah her gizliliği bilir, her şeyden haberdardır. İn

0: الخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
1: Gerçekten Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mümin erkekler ve mümin kadınlar, İtaat eden erkekler ve itaat eden kadınlar, doğru sözlü erkekler ve doğru sözlü kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, Allah'tan korkan erkekler ve Allah'tan korkan kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, namuslarını koruyan erkekler ve namuslarını koruyan kadınlar, Allah'ı çokça zikreden erkekler ve Allah'ı çokça zikreden kadınlar var ya, işte onlar için Allah bir bağış ve büyük bir mükafat hazırlamıştır.

0: الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا.
1: Allah ve Resulü herhangi bir işe hüküm verdiği zaman iman eden bir erkek ve iman eden bir kadın için kendi işlerinde başka bir yol seçme hakkı yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse şüphesiz ki o apaçık bir şekilde doğru yoldan sapmış olur.
0: وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ وَتُخْفِي

0: اللَّهِ مَفْعُولًا.
1: Ey Muhammed! Hani sen Allah'ın kendisine nimet verdiği ve senin de nimet verdiğin kimseye eşini yanında tut ve Allah'tan kork diyor, Allah'ın açığa vuracağı şeyi içinde gizliyor ve insanlardan çekiniyordun. Oysa kendisinden çekinmene Allah daha layıktı. Zeyd eşinden ilişkisini kesince biz onu seninle evlendirdik ki bundan sonra evlatlıkları eşleriyle ilişkilerini kestikleri zaman onlarla evlenme hususunda müminlere bir güçlük olmasın. Allah'ın emri yerine getirilmiştir.

0: Allah'ın peygambere farz kıldığı şeyleri yerine getirme hususunda ona bir güçlük yoktur. Daha önce gelip geçmiş olan peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Allah'ın emri takdir edilmiş bir kaderdir.
1: اَلَّذ۪ينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللّٰهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ حَس۪يبًا
0: O peygamberler Allah'ın emirlerini tebliğ ederler. Allah'tan korkarlar. Allah'tan başka hiç kimseden korkmazlar. Hesap görücü olarak Allah yeter.
1: مَا

0: şeyin alima.
1: Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilir.
0: Ya eyyühellezine amenu zkurullaha zikran kethira ve sebbihuhu bukraten ve asila.
1: Ey iman edenler, Allah'ı çokça zikredin ve onu sabah akşam tesbih edin.
0: Huvellezî yusallî aleykum ve melâiketuhu liyuhricakum minezzulumâti ilennûr ve kâne bilmu'minîne rahîmâ.
1: Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size rahmet eden Allah, sizin için istiğfar eden de onun melekleridir. Allah müminlere çok merhamet edicidir.
0: Tahiyyetuhum yevme yelkavnehu selam ve a'adde lehum ecran kerime.
1: Allah'a kavuşacakları gün müminlere yapılacak esenlik temennileri selam sözü olacaktır. Allah onlar için bol bir mükafat hazırlamıştır.

0: munira.
1: Ey peygamber, biz seni bir şahit, bir müjdeci, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle ona çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik.
0: وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ فَضْلًا كَب۪يرًا.
1: Sen iman edenlere kendileri için Allah tarafından büyük bir mükafat olduğunu müjdele.
0: وَلَا تُطِعِ الْكَافِر۪ينَ وَالْمُنَافِق۪ينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَك۪يلًا.
1: Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Onların eziyetlerini aldırma. Allah'a güven. Vekil olarak Allah yeter.
0: Yeah.

0: ile.
1: Ey iman edenler! Mümin kadınları nikahlayıp sonra da kendilerine dokunmadan önce onları boşarsanız üzerlerine sayacağınız bir iddet hakkınız yoktur. Artık onlara bağışta bulunarak kendilerini güzel bir şekilde serbest bırakın.
0: Ya eyyühen nebiyyü inna ehlelna leke ezvâcek.

0: لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا
1: Ey Peygamber! Biz mihirlerini verdiğin eşlerini, Allah'ın sana ganimet olarak verdiği savaş esirlerinden elinin altında bulunan cariyeleri, seninle beraber hicret eden amcanın kızlarını, halalarının kızlarını, dayının kızlarını, teyzelerinin kızlarını sana helal kıldık. Bir de kendisini mehirsiz olarak peygambere hibe eden ve peygamberin de kendisini nikahlamak istediği mümin kadını diğer müminlere değil de sırf sana mahsus olmak üzere helal kıldık. Biz eşleri ve elleri altında bulunan cariyeleri hakkında müminlere neyi farz kıldığımızı bildirdik ki sana herhangi bir zorluk olmasın. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Doğru.

0: في قلوبكم وكان الله عليما حليما.
1: Ey Muhammed, hanımlarından dilediğinin sırasını geri bırakır, dilediğini yanına alırsın. Sırasını geri bıraktıklarından istediğini yanına almanda da sana bir vebal yoktur. Bu onların gözlerinin aydın olmasına, üzülmemelerine ve hepsinin de senin verdiklerine razı olmalarına daha uygundur. Allah sizin kalplerinizdekini bilir. Allah her şeyi bilir ve yumuşak davranır.

0: ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا.
1: Ey Muhammed, bundan sonra başka kadınlarla evlenmek, bunları başka hanımlarla değiştirmek, güzellikleri hoşuna gitse bile sana helal değildir. Ancak elinin altında bulunan cariyeler hariç. Allah her şeyi hakkıyla gözetleyicidir.
0: Ya

0: Ey iman edenler! Yemek vaktini beklemeksizin size izin verilip bir yemeğe davet edilmeniz hali dışında peygamberin evlerine girmeyin. Fakat davet edildiğiniz zaman girin ve yemeği yiyince hemen dağılın. Sohbet etmek için de izinsiz girip oturmayın. Çünkü bu davranışınız peygamberi üzüyor. Fakat o size bir şey söylemekten çekiniyordu. Allah ise gerçeği söylemekten çekinmez. Peygamberin hanımlarından bir şey istediğiniz zaman onu perde arkasından isteyin. Bu hem sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri için daha temizdir. Bundan sonra sizin Allah'ın Resulünü üzmeniz ve onun eşlerini nikahlamanız asla caiz değildir. Çünkü bu Allah katında büyük bir günahtır.
1: İntubdu şey'en ev tuhfuhu fe innallâhe kâne bi kulli şey'in alîmâ.
0: Siz bir şeyi açıklasanız da gizleseniz de şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilir. La

0: De
1: Peygamberin hanımları için babalarına, oğullarına, erkek kardeşlerine, erkek kardeşlerinin oğullarına, kız kardeşlerinin oğullarına, mümin kadınlara ve ellerinin altında bulunan cariyelere görünmelerinde bir günah yoktur. Ey peygamber hanımları, Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah her şeye şahittir.
0: İnne Allahe ve melâiketehu yusallûne alennebiy. Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ.
1: Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle teslim olun.

0: mu'mine.
1: Şüphesiz ki Allah'a ve Resulüne eziyet edenlere Allah dünyada da ahirette de lanet etmiş ve onlar için aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır.

0: الرحيم.
1: Ey peygamber, eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle. Dışarı çıkarken örtülerini üzerlerine alsınlar. Bu onların hür ve namuslu bilinmelerine ve incitilmemelerine daha uygundur. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

Eğer münafıklar, kalplerinde hastalık olanlar ve şehirde kötü haber yayanlar bu hallerinden vazgeçmezlerse sana onlarla mücadeleyi emrederiz. Sonra orada seninle az bir zamandan fazla kalamazlar. Onlar lanetlenmiş olarak nerede bulunurlarsa yakalanırlar ve öldürülürler.

0: قَرِيبًا
1: Ey Muhammed! İnsanlar sana kıyamet saatini sorarlar. De ki, onun bilgisi ancak Allah'ın yanındadır. Ne bilirsin, belki kıyamet saati yakın da olabilir.
0: اِنَّ اللّٰهَ لَعَنَ الْكَافِر۪ينَ وَاَعَدَّ لَهُمْ سَع۪يرًا
1: Şüphesiz ki Allah kafirlere lanet etmiş ve onlar için alevli bir ateş hazırlamıştır.
0: خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَل۪يًّا وَلَا نَص۪يرًا
1: Onlar orada ebedi olarak kalırlar. Kendilerine hiçbir dost ve yardımcı da bulamazlar.
0: يَوْمَ

0: آتيهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا.
1: Yine onlar derler ki, ey Rabbimiz, biz yöneticilerimize, büyüklerimize itaat ettik de onlar bizi doğru yoldan saptırdılar. Ey Rabbimiz, onlara azabı iki kat ver ve onları büyük bir lanete uğrat. Ya

0: اللّٰهِ وَج۪يهًا.
1: Ey iman edenler! Siz Musa'ya eziyet eden kimseler gibi olmayın. Nitekim Allah onu onların söyledikleri şeyden beri tutmuştur. Musa, Allah katında itibarlı bir kuldu.
0: يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَد۪يدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظ۪يمًا.
1: Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğru bir söz söyleyin ki Allah işlerinizi düzelsin, günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur.
0: İnna aradna al-emanete ala's-semawati

0: cehula.
1: Şüphesiz ki biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler, sorumluluğundan korktular. Onu insan yüklendi. Şüphesiz ki o çok zalim ve çok cahildir.

0: الرَّحِيمًا
1: Bu sebeple Allah münafık erkekleri ve münafık kadınları, puta tapan erkekleri ve puta tapan kadınları cezalandıracak, iman eden erkeklerin ve iman eden kadınların da tövbelerini kabul edecektir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Sebe Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 54 ayettir. Sure içerisinde Seba hükümdarlığının zikri geçtiği için bu adla anılmıştır. Seba, Yemen'de bulunan bir bölgenin veya bir kabilenin adıdır. Bu kabile, Belkıs zamanında Hazreti Süleyman'a iman etmiştir. Fakat daha sonra nankörlüğe düşüp kendilerine gönderilen peygamberleri inkar edince büyük bir sel felaketine uğramışlardır. Surede onlarla birlikte Süleyman ve Davud peygamberlerden ve Hazreti Muhammed'in bütün insanlara peygamber olarak gönderildiğinden söz edilmektedir. Ayrıca Allah'ın kudretine işaretle rızkın bol veya dar oluşunun onun takdirine bağlı olduğuna dikkat çekilmektedir. Bismillah.

0: ما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.
1: Göklerde ve yerde bulunanların hepsi kendisinin olan Allah'a hamdolsun. Ahirette de hamd yalnız ona mahsustur. O hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyden haberdardır.
0: يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ.
1: Allah, yerin içine gireni, yerden çıkanı, gökten ineni ve göğe çıkanı bilir. O çok merhametlidir, çok bağışlayıcıdır.
0: وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةُ قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ

0: مُبِينٌ
1: İnkar edenler, kıyamet bize gelmeyecektir dediler. Ey Muhammed, de ki, hayır, öyle değil. Gaybı bilen Rabbime andolsun ki, kıyamet saati size mutlaka gelecektir. Göklerde ve yerde zerre kadar bir şey bile ondan gizli kalmaz. Bundan daha küçük ve daha büyük ne varsa hepsi ancak apaçık bir kitaptadır.
0: لِيَجْزِيَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ
1: Allah iman edip salih amel işleyenleri mükafatlandırmak için hepsini açık bir kitapta tespit etmiştir. İşte onlar için bir bağış ve güzel bir rızık vardır.

0: Hamid.
1: Kendilerine ilim verilen kimseler, Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu, çok güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna ilettiğini görürler.
2: وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ اِذَا مُزِّقَتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ اِنَّكُمْ لَف۪ي خَلْقٍ جَد۪يدٍ
1: Yine inkar edenler dediler ki, size tamamen dağılıp parça parça olduğunuz zaman yeni bir yaratılış içerisinde tekrar dirileceğinizi size haber veren bir adam gösterelim mi?
2: اَفْتَرَ

0: O Allah'a karşı yalan mı uydurdu, yoksa kendisinde bir delilik mi var? Hayır, öyle değil. Ahirete inanmayanlar bir azap ve derin bir sapıklık içerisindedirler.
1: أَفَلَمْ يَرَوْا اِلَى مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اِنَّ شَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ

0: Unib.
1: Onlar gökten ve yerden, önlerinde ve arkalarında bulunan şeyleri görmüyorlar mı? Eğer biz dilesek onları yere batırır veya üzerlerine gökten parçalar düşürürüz. Şüphesiz ki bunda Rabbine yönelen her kul için bir ibret vardır.
0: Velak.

0: Hadid.
1: Biz Davud'a tarafımızdan bir üstünlük verdik ve ey dağlar, onunla birlikte beni tesbih edip yankılanın ve ey kuşlar, siz de ona katılın dedik ve demiri ona yumuşattık.
0: En i'mel sâbigâtin ve qaddir fissardi ve i'melû sâlihan inni bimâ te'melûne basîr.
1: Davud'a demirden geniş zırhlar yap, dokumada ölçüyü iyi takdir et. Hepiniz salih amel işleyin. Şüphesiz ki ben sizin yaptıklarınızı görürüm diye vahyettik.
0: وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطَرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ

Süleyman'a da sabah gidişi bir aylık, akşam dönüşü de bir aylık mesafe olan rüzgarı boyun eğdirdik ve ona erimiş bakır madenini kaynağından akıttık. Rabbinin izniyle onun emri altında çalışmakta olan cinler de vardı. İçlerinden kim bizim emrimizden çıksa ona alevli ateşin azabını tattırırdık. Ya

0: şekur.
1: Cinler Süleyman için dilediği şekilde kaleler, heykeller, havuzlar gibi çanaklar ve sabit kazanlar yaparlardı. Ey Davut ailesi, şükretmek için çalışın. Kullarımdan şükredenler pek azdır. Felem

0: دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين.
1: Biz Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimiz zaman onun ölümünü cinlere ancak değneğini yemekte olan bir ağaç kurdu göstermişti. Kurdun yemesiyle değnek çürüyüp Süleyman yere yıkılınca açıkça ortaya çıktı ki eğer cinler gaybı bilselerdi o aşağı...

0: رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ.
1: Ant olsun ki Seba halkının oturduğu meskenlerde bir ibret vardır. Her bir ev sağdan ve soldan iki bahçeyle çevriliydi. Onlara peygamberleri tarafından Rabbinizin verdiği rızıktan yiyin, ona şükredin. Beldeniz güzel bir beldedir. Rabbiniz de çok bağışlayıcıdır denmişti.
0: فَاَعْرَضُوا

0: ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل.
1: Fakat onlar haktan yüz çevirdiler. Biz de üzerlerine arim selini gönderdik. Onların iki taraflı bahçelerini, ekşi yemişli, acı ılgınlı ve içinde biraz da sedir ağacı bulunan iki bahçeye çevirdik.
0: ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورُ.
1: Nimetlere karşı nankörlük etmeleri sebebiyle biz onları böyle cezalandırdık. Biz ancak nankörlük edenleri cezalandırırız.

0: Biz Seba halkıyla içerisinde bereketler var ettiğimiz memleketler arasında nice görülebilen şehirler var ettik ve bunlar arasında yürümeyi takdire bağladık. Oralarda gece ve gündüz güven içinde gezip dolaşın dedik.
1: فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ

0: Onlarsa, ey Rabbimiz, seferlerimizin arasını uzaklaştır dediler ve kendilerine zulmettiler. Biz de onları efsanelere çevirdik. Tamamen parçalayıp darmadağın ettik. Şüphesiz ki bunda her sabredip şükreden için nice ibretler vardır.
1: وَلَقَدْ

Gerçekten iblis onlar hakkındaki zannını doğru çıkarmıştı. İman eden bir grup dışında hepsi de ona tabi olmuşlardı.

0: fi şek ve rabbuka ala kulli şeyin hafiz.
1: Oysa iblisin onlar üzerinde hiçbir zorlayıcı gücü yoktu. Ancak biz ahirete iman edeni, onun hakkında şüphe içerisinde bulunandan ayırt edip bilelim diye ona bu fırsatı verdik. Senin Rabbin her şeyin üzerinde bir koruyucudur.
0: قُلِ

0: Ey Muhammed, de ki Allah'tan başka ilah zannettiklerinizi çağırın. Onlar göklerde ve yerde zerre kadar bir şeye sahip değillerdir. Onların yer ve göğün yaratılış ve mülkiyetinde hiçbir ortaklıkları yoktur. Allah'ın onlardan hiçbir yardımcısı da yoktur.
1: وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ

0: kabir.
1: Onun huzurunda kendisine izin verdiği kimselerden başkasının şefaati fayda sağlamaz. Nihayet onların kalplerinden korku giderilince birbirlerine Rabbiniz ne söyledi derler. Şefaat edecekler de hakkı söyledi derler. O çok yücedir, çok büyüktür.
0: قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ

0: Ey Muhammed, de ki, size göklerden ve yerden kim rızık veriyor? Yine de ki, elbette Allah veriyor. Biz veya siz birimiz doğru bir yol üzerindeyiz. Yahut da apaçık bir sapıklık içindeyiz.
1: قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا اَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ
0: De ki, size bizim işlediğimiz suçtan bir şey sorulmaz. Bize de sizin işlediklerinizden bir şey sorulmaz.
1: قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ
0: De ki, Rabbimiz kıyamet günü bizi bir araya toplayacak, sonra da aramızda hak ile hüküm verecektir. O adaletle hükmeder ve her şeyi hakkıyla bilir.
1: قُلْ اَرُونِيَ الَّذ۪ينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللّٰهُ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ
0: De ki, Allah'a nispet ettiğiniz ortakları gösterin bana. Hayır, onun hiçbir ortağı yoktur. Doğrusu o çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'tır.
1: وَمَا

0: Biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Onlar, eğer siz doğru sözlü kimselerseniz, bu vaat ettiğiniz azap ne zamandır derler.
1: قُلْ لَكُمْ مِيْعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقَدِمُونَ
0: De ki, sizin için belirlenmiş bir gün vardır. Bundan ne bir saat geri kalabilirsiniz ne de ileri geçebilirsiniz.
1: وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذ۪ي بَيْنَ يَدَيْهِ

0: İnkar edenler, biz bu Kur'an'a da ondan önceki kitaplara da asla inanmayız dediler. Sen o zalimleri Rablerinin yanında durdurulmuş birbirlerine söz atarlarken bir görsen, zayıf düşürülmüş olan kimseler büyüklük taslayanlara eğer siz olmasaydınız biz mutlaka iman eden kimseler olurduk derler. Alayıcı azap içinde kalmazlardı. Niye? Asla çare bulamazsın.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.
2: Ey Rabbim, her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Ey Nur, ey Kuddüs, ey iyiliklerin ilki ve sonların sonu, Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Nimetleri değiştiren hatalarımı affet. Duaların kabulünü engelleyen, belalar getiren, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim, biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına geleni geri çevirmezsin. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine ihtiyacı

beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla yanıyor. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtensin. Başıma gelen her belayı hafifletensin. Rabbim, görüyorum ki zincirlerim beni çökertti. Çirkin ve boş emellerim beni senden uzaklaştırdı. Dünya beni aldattı. Gururum ve kayıtsızlığım kalbimi katılaştırdı. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Affet beni ey Rabbim. Farz edeyim ki senin ateşine dayandım. Her acıya göğüs gerdim. Ama senin rahmetinden bir an bile uzak kalmaya dayanamam, biliyorsun. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim. Yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen, senin kapında her an coşarım. Feryat edenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim. Kaybedenlerin ağlaması gibi ağlarım. Çağırıyorum seni ey müminlerin dostu, ümitsizlerin ümidi, güçsüzlerin dayanağı, ağlayanların sevgilisi. Seni vücudumun tüm zerreleriyle çağırıyorum. Rahmetine ümitle koşuyorum. Görüyorsun ki bu kalp senden ayrılmanın acısını duyuyor. Bu dil seni anıyor. Bu kalp seni arıyor ve ağlıyor. Ah Rabbim, o nasıl azapta kalabilir? O senin affedeceğinden ümitlidir, emindir. Senin sevgini arzuladığı halde ateş onu nasıl yakabilir? Onun güçsüzlüğünü biliyorsun. O bu acıları daha ne kadar taşıyabilir? Sen ona yol gösterirsen, ateşin sıcaklığı ona nasıl zarar verebilir? O seni Rabbim diye çağırmaktadır. Ruhunda senin izlerin varken, onu nasıl ateşe atabilirsin? Hayır, asla sen bunları yapmazsın. Ben senin keremini biliyorum, merhametini biliyorum. Senin isimlerin mukaddestir. Sen insanlara kendini tanıttın. Rahmetinle kalplerini okşadın. Rahmetini benden esirgeme ey Rabbim. Bil ki sana muhtacım. Gizlice yaptığım günahlar senin ilmindedir. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla. Amin.

0: Günaydın, günaydın ülkem. Herkese mutlu, huzurlu, farkındalık dolu, bol enerjili ve sağlıklı bir hafta sonu diliyorum. Ve bugün 1 Ağustos, yani yeni bir aya girdik efendim. Bu yeni ay, Ağustos ayı boyunca sağlık, sıhhat, bereket bizimle olsun efendim. Ama tabii öncelikle sağlık bizimle olsun. Bismillah dedik, yeni aya başladık ve ülkede hafta sonu programının Ağustos ayındaki ilk cumartesi kuşağı efendim. Ve bu saat diliminde hem Kanal 7 hem de Ülke TV ekranlarında biliyorsunuz an itibariyle yayındayız. Gündem çok yoğun. İlerleyen dakikalarda gazete manşetlerine de bakacağız. Türkiye'den, dünyadan önemli gündem başlıklarını da ekranlarınıza getireceğiz. Sevgili çocuklar, kıymetli gençler, değerli büyüklerim. Ben hazırım. Kameraman arkadaşım Metin. Bakıyorum, kafa sallıyor, hazırım diyor. Rejideki tüm arkadaşlarım, yönetmenim Enes, teknik yönetmenim Gürkan, rejide, KJ'de, VTR'de Ahmet ve Musa. Ve Musa demişken canım kardeşimin geçen doğum günüydü. Kardeşim diyorum, hatta ben 21 yaşında baba olsaydım kendisi 23 yaşında onun kadar çocuğum olacaktı. Buradan yaşımı hesaplayın efendim. Ve tabii ki Seste Okan'ım bizi bekliyor. Kanal 7 rejide de Murat. Yani hepimiz hazırız efendim. Sizler de hazırsanız lütfen buyurun, ülkede hafta sonu programı başladı çünkü. Ve efendim Yeşil Vatan'la başlayalım bültenimize. Biliyorsunuz Yeşil Vatan'ı korumak için adeta teyakkuzdayız. Türkiye günlerdir alevlerle mücadele ediyor. Bazı noktalarda yüzler güldü çok şükür. Yani hafta içi böyle eyvah dedik, rüzgarın etkisiyle daha da mı yayılacak orman yangınları, ama korktuğumuz başımıza gelmedi. Ama bunda tabii ki orman işçilerinin havadan karadan çalışması da çok çok etkili. Ama bazı yerlerde orman yangınları hala devam ediyor. Tehlike kapıda efendim. Ateşe karşı verilen yaşam mücadelesini gelin şimdi beraber izleyelim.
1: Alevlerin arasından çıktılar. Canlarını

0: son anda kurtardılar.
1: Canımız yandı, her şeyimiz yandı. Yetiştirdiğimiz ağaçlar yandı. Her şeyimiz yandı.
0: Aydın'ın Çine ilçesinde tehlike henüz sona ermedi. İlk duman Kavşit mahallesinden yükseldi. Ormanlık alanda tutuşan tek bir ağaç dakikalar içinde dev bir yangına dönüştü. Sert esen rüzgar alevleri büyüttü. Düşük nem yangının önünü açtı. Ateş kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Havadan ve karadan başlayan yoğun müdahale bile ilerleyişi durdurmaya yetmedi. Alevler yerleşim yerlerinin kapısına dayandı. Gökyüzünü duman kapladı. Alevlerin ışığı geceyi gündüze çevirdi. Vatandaşlar da ekiplere omuz verdi. Herkes yangını durdurabilmek için seferber oldu. Hava kararınca mücadele daha da güçleşti. Tahliyeler peş peşe yapıldı. Gece boyunca söndürme çalışmaları karadan sürdürüldü. Aydın Mahallesi Osman Barol da bölgeye geçti. Çalışmaları an be an takip etti.
2: Yaklaşık 500 kişi şu an bütün yangın alanında yangını öncelikle kontrol altına almaya, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamaya gayret ediyor. Vatandaşlarımızla ilgili bütün tedbirleri aldık. Bir takım yerleşim yerlerimizi tedbiren tahliye ettik arkadaşlar.
0: Kavşit Yaylası'nda 5 ev zarar gördü. 30 hane tedbir amacıyla boşaltıldı. 4 mahalledeki büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarsa Çin'e hayvan pazarına taşındı. Kimi direksiyon başına geçti, kimi yürüyerek uzaklaştı. Yaşlı bir çift ise alevlerden kaçarken hayvanlarını da yanına aldı. Yangın hattından böyle uzaklaştılar.
3: Çok, çok, çok, çok.
4: Evimiz yandı mı?
3: Yandı bir şey mi
4: bir kaldı? Şey
3: o harunlarımız, şey o öpmenlerimiz, evlerimiz, her şeyimiz yandı.
4: Bir tek hayvanları mı kurtarabildiniz?
0: Tahliye sırasında bu kez kaza yaşandı. Kontrolden çıkan cip uçuruma yuvarlandı. O dehşet anları arkadan gelen bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
5: Allah gitti adam! Adam ne gitti? Gitti lan!
0: Günün aydınlanmasıyla birlikte hava araçları yeniden peş peşe havalandı. Uçaklar ve helikopterler sortilerini sürdürdü. Karadaki ekiplerle koordineli yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.
2: Genellikle Aydın'daki efendim mücadeleyi ekranlara getirdik ama bir yandan da Balıkesir, Antalya ve Muğla'dan tabii yangın haberleri geliyordu ki oradan sevindiren haberler geldi çok şükür. Gece gündüz demeden süren mücadeleler sonuç verdi. Artık orada soğutma çalışmaları devam ediyor.
0: Balıkesir'in Gümeş ilçesinde günler sonra derin bir nefes alındı. Saatler süren amansız mücadelenin ardından yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ancak o başarı uykusuz geçen gecelerin sonunda geldi. Yangının en kritik anları kameralara saniye saniye yansıdı. Ekipler alevlerin içine kadar girerek müdahale etti. Ateş savaşçıları zaman zaman alev çemberinin içinde kaldı. Ölümle burun buruna geldi. Gömeç'te başlayan yangın Bursa yolu girişine kadar ulaştı. Alevlere teslim olan kamyonet itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürüldü.
6: Koyunlar güzel, koyunların gitmesi bu.
0: Balıkesir valisi İsmail Ustaoğlu da gece boyunca bölgedeydi. Çalışmaları kriz merkezinden an be an takip etti.
7: Şey falan yoktu değil mi? Evet,
0: saymıyorsunuz. Alevlerin durdurulduğu bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. Vatandaşlarsa camilerden yapılan anonslarla olası risklere karşı uyarıldı. Öte yandan valilik yangına ilişkin iki kişinin tutuklandığını açıkladı. Antalya'daysa mücadelede yeni bir safhaya geçildi. Alevlerin ilerleyişi durduruldu. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alınırken soğutma ve hasar tespit çalışmaları eş zamanlı başladı. Allah. Gece saatlerinde bu kez seraların bulunduğu noktadan alevler yükseldi. Kısa süreli panik yaşandı. Yaklaşık 2 saat süren yoğun müdahaleyle yangın söndürüldü. Sabahın ilk ışıklarıyla hava ve kara ekipleri yeniden çalışmaya başladı. Kumluca'da zarar gören 10 evde inceleme yapıldı. Yaralanan hayvanlar da tedavi altına alındı. Gecesini gündüzüne katan ekiplerin aralıksız mücadelesi sonuç verdi. Muğla'daki yangın tamamen kontrol altına alındı. Alev savaşçılarının cansiperane mücadelesi objektiflere de böyle yansıdı. Fethiye ve Seydikemer'de yaklaşık 5000 hektarlık alan küle döndü. Yemyeşil ormanlardan geriye ise griye bürünen acı bir manzara kaldı.
2: Tabii özellikle böyle drone görüntüleri içimizi acıtıyor efendim. Çünkü daha önce yeşil olan yerler havadan görüntülendiğinde, orman yangını bittiğinde maalesef gıp gri, hani öyle derler ya, gri yani. İnşallah yetkililer onların yerine belki zeytin ağacı diker, hem daha sağlam olur aralıklarla. Bakalım efendim, şimdi Türkiye'deki orman yangınları böyleydi. Geri döneceğiz tabii ki yangınlara, son duruma bakacağız yine aydına, ama Avrupa'yı da bakalım. Geçtiğimiz günlerde İspanya'da, Fransa'da inanılmaz yangınlar devam ederken şimdi bize doğru yine yaklaşıyor Avrupa'daki yangınlar. Yunanistan'a gidelim. Girit adasında tahliyeler binlerce kişiye ulaştı. Bu arada İngiltere, normalde İngiltere böyle çok sıcak olmayan bir ülke, ama orada bile efendim Suffolk bölgesinde büyük olay ilan edilmiş.
0: Avrupa'da yangın hattı genişlemeye devam etti. Alevler bu kez Yunanistan'dan İngiltere'ye, Fransa'dan Çekya'ya kadar farklı bölgelerde etkili oldu. Girit'te şiddetli rüzgarların körüklediği yangınlar köyleri ve turistik tesisleri tehdit etti. Yalnızca Resmo kentinde bir gecede 8000 kişi tahliye edildi. Alevlerden kaçan binlerce kişi sahillerde toplandı. Yunan sahil güvenlik ekipleri bölgede mahsur kalanları teknelerle güvenli alanlara taşıdı. Adadaki yangına 110 itfaiyeci ile 4 söndürme uçağı müdahale etti. Girit ve Mora'daki yangınlarda hayatını kaybeden itfaiyecilerin sayısı 3'e yükseldi. Yangın hattı bu kez Avrupa'nın kuzeyine de uzandı. İngiltere'nin Suffolk bölgesindeki alevler 24 saat içinde hızla büyüdü. Yaklaşık 150 hektarlık alan küle döndü. 150 kişi tahliye edilirken yangının altyapıya zarar vermesi nedeniyle 116 hane elektriksiz kaldı. Bölgede büyük olay ilan edilirken ekipler geniş alana yayılan orman ve fundalık yangınına havadan ve karadan müdahale etti. Fransa'nın Bordeaux kentinde de günlerdir süren yangınlarla mücadele devam etti. Çekya'nın Moravya, Silezya bölgesinde ise 150 itfaiyeciden oluşan 30 ekip alevlere karşı seferber oldu.
2: Şimdi efendim ülkemize tekrar dönelim. Özellikle yolsuzluk operasyonlarına bakacağız belli belediyelerde, biliyorsunuz. Sabah saatlerinde geçtiğimiz günlerde Üsküdar Belediyesi'ne bir operasyon yapılmıştı, hatırlayacaksınız. Ve bu soruşturmada gözaltına alınan belediye başkanı Sinem Dedetaş'la birlikte 4 şüpheli tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi. Detayları kısaca ben size bir seslendireyim efendim. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde rüşvet ve irtikap suçu işlendiği iddiasına ilişkin 6 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından aralarında belediye başkanı Sinan Dedetaş'ın da olduğu şüpheliler İstanbul Anadolu Adliyesi'ne götürüldü. Savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden belediye başkanı Sinan Dedetaş'la birlikte 4 şüpheli tutuklandı. Hakimlik şüpheliler Ceyhun Ünlü ile Adem Altıntaş'ın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti. Ve biliyorsunuz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Cem Küçük. Gözaltına alınmıştı efendim. Küçük, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamalarıyla tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
0: Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak ve şantajla suçlandı. Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddialar üzerine bir süre önce soruşturma başlatmıştı. Cem Küçük'ün halkı yanıltıcı bilgileri yaydığı öne sürüldü. İddialar bununla sınırlı değildi. Bazı iş insanlarına maddi menfaat karşılığı şantaj yaptığı ileri sürüldü. İş insanlarını baskı altına almak için de yüksek mevkilerdeki tanıdıklarının gücünü kullandığı iddia edildi. Soruşturma dosyasında tehdit ve şantajı destekleyen resmi şikayet dilekçelerinin bulunduğu belirtiliyor. Ayrıca MASAK raporlarıyla savcılığın finansal konulardaki tespitleri örtüşüyor. Cem Küçük bu suçlamaların ardından İstanbul'da jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Küçük savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
2: Şimdi devam edelim efendim. Biliyorsunuz CHP'den ayrıldı belli bir grup, yeni bir partiyi kurdu. Adı zaten yeni parti ama kavga bitti mi? Bitmedi. Özgür Özel'in özellikle nöbetçi bıraktığı isimler Kılıçdaroğlu yönetiminin hedefinde. Bu arada kurultay takvimi de netleşmiş durumda efendim. Yani CHP'deki son duruma gelin kısaca bir bakalım.
8: Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun.
0: CHP'den kopanlar yeni partiyi kurdu. Kavga bitmedi. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in CHP'de bıraktığı nöbetçi ekibi tasfiye için düğmeye bastı. Merkez Yönetim Kurulu Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Gündemde nöbetçilerin gönderilmesi vardı. Özgür Özel, butlan kararının Yargıtay'dan dönme ihtimaline karşı önlemini aldı. Selin Sayıkböke ve Gül Çiftçi gibi isimleri CHP'de bıraktı. Alınan kararları CHP sözcüsü Müslüm Sarı duyurdu.
9: İlçelerle beraber görevden alındı, örgütler feshedildi.
0: CHP'den kopan yeni partide de kurultay takvimi netleşti. Ekim ayında kurultay planlanıyor. Bu kapsamda Ağustos başında teşkilatlanma çalışmaları başlayacak. 9 Ağustos'a kadar 60 il ve ilçelerde örgütlerin kurulması hedefleniyor. Ayrıca Doğu ve Güneydoğu Anadolu için özel bir heyet kurulacak.
2: Efendim dünkü Rams Park'taki Türk Vayaz Okulları finaline gideceğiz. Tabi Galatasaray'ın maçlarını oynadığı, ev sahipliğini yaptığı statta. Bu kez maç yoktu efendim. Keyifli görüntüler vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Vayaz Okulları finali programında konuştu. Çocuk ve gençlerin eğitimine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve ülkenin geleceğine yön verecek gençlerin en iyi şekilde yetişmesi için de tüm imkanlarla çalıştıklarını ifade etti. Gelin dünkü ortama bir bakalım efendim. Çok güzel böyle dualar da edildi. Gençler elinde Türk bayraklarıyla Cumhurbaşkanı'nı önlerinde sahnede görünce duygulu ve coşkulu anlar yaşadılar. İlahiler okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kulak veriyoruz efendim. Ardından kaldığımız yerden tam gaz devam.
10: Milli ve manevi değerlerine sıkı sıkıya sarılan, taşıdığı potansiyelin farkında olan, şuurlu, onurlu, bilgili ve özgüvenli bir gençliğin yetişmesi için TÜGVA canla başla gayret sarf ediyor. Geleneksel sporlardan takım oyunlarına, bilim ve eğitim programlarından kültür ve sanat etkinliklerine, gençlerimize her alanda değer katan çok önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Şunu büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim. TÜGVA bu seneki yaz okullarında 700 binden fazla katılımcı sayısına ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Türkiye Gençlik Vakfımız sadece bu yıl 1,5 milyonun üzerinde gencimizin hayatına dokunarak ülkemizin en büyük gençlik hareketi haline geldi. Gençlik bu milletin atar damarıdır. Türkiye'nin hayrına olacak her işe kulp takma telaşında olanlar tam da bu yüzden TÜGVA'nın önünü kapatmak istiyor. Gençlerimiz kıtaları ipek bir kumaş gibi kesip biçen ecdadı anlamasın. Tarih ve medeniyet kodlarıyla buluşmasın diye çabalayanlar tam da bu yüzden TÜGVA'yı hazmedemiyor. Sizlere baktıkça gururlanmak yerine öfke nöbetleri geçirmelerinin nedeni karşımızdaki şu muazzam manzaradır. Varsın rahatsız olsunlar. Allah'ın izniyle nehri tersine akıtamazlar. Ne yaparsa yapsınlar, karşımdaki şu gençliğin önüne set çekemezler. Geçmişte defalarca yaptıkları gibi bu milletin tertemiz evlatlarını kirli oyunlarına, kirli hesaplarına alet edemezler. O günler artık geride kaldı. O karanlık günler bir daha gelmemek üzere artık eski Türkiye'de kaldı. Biz gençlerimizi, sevgili yavrularımızı asla yalnız bırakmayız. Türkiye'nin aydınlık yarınlarını 3-5 kendini bilmeze yem ettirmeyiz.
2: Ülke'de hafta sonu programı hem Kanal 7 hem de Ülke TV ekranlarında hız kesmeden devam ediyor sevgili izleyenler. Şimdi saatlerimiz de yavaş yavaş 7.30'a doğru gelirken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına da bakalım. Çünkü Türkiye 100 yılı hedefine dair çarpıcı mesajlar verdi ve adalet vurgusu yaptı.
0: Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli geleceğe dönük tarihi bir projeksiyon çizdi. Türkiye yüzyılı hedeflerini sarsılmaz bir inançla savunurken devlet mekanizmasının en temel taşını işaret etti. MHP lideri Devlet Bahçeli, Türk Gün gazetesine bir röportaj verdi. Türkiye yüzyılı hakkında konuştu. Sadece bir hedef olmadığına vurgu yaptı. Türk milletinin ikinci yüzyıldaki varoluş beyanı olduğunu söyledi. Bahçeli, devletin bu süreçte düzeni sağlarken ilk amacının ise mutlak adalet ilkesini gerçekleştirmek olduğunu vurguladı. Devlet-millet kaynaşmasının şifresini adalet olarak açıkladı. Halk kendisine devletin adil davrandığına inanmazsa o zaman sisteme itaat sağlanır ama bağlılık sağlanmaz uyarısında bulundu. MHP lideri toplumsal bağlılığın zayıfladığı bir ortamın en küçük istikrarsızlıkta kırılganlaşacağını hatırlattı. Türkiye yüzyılı hedefine yürürken böyle bir sarsılmaya meydan vermemek için adaletin gerçek anlamda tesis edilmesi gerektiğini belirtti.
2: Şimdi bakalım efendim Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasına, yani büyük dolandırıcılık mevzusuna efendim. Dördüncü dalga operasyonda da gözaltına alınan 7 isim daha tutuklandı. Savcılık 5 ünlü ismi daha ifadeye çağırmıştı biliyorsunuz. O isimler de ifade verdi, bazıları vermeye devam ediyor diyelim ve haberimizi kısaca bir izleyelim efendim.
11: Samimiyetine güvenmemek gerekir. Tek derdi yolunu bulmaktır. Doğru.
0: Ahbap soruşturması derinleşiyor. İfadeye çağrılan ünlü isimler her geçen gün artıyor.
12: İfade verdiniz savcılıkta.
0: Soruşturma 4 başlık altında toplandı. Konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, mali ve ticari ilişkiler.
11: Ahbap Derneği olarak bizlere çok güvendiniz.
0: 27 Temmuz'da derneğe 4. dalga operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan 13 kişiden 12'si adliyeye sevk edildi.
13: Bizce Ahbap'la ortak çalışıyoruz.
0: 7 kişi nöbetçi suç ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent'le birlikte toplam tutuklu sayısı 28 oldu.
14: İfadeye çağrıldım. O yüzden şimdi ifademi vereceğim.
0: Soruşturma kapsamında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı. Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin. Adliyeye gelen ünlüler savcılığa ifade verdi.
15: İnanın ben tanımıyorum ve hiç ahbaba bağış yapmadım. İfademi içeride verdim.
0: Savcılıkta ifade veren isimlerden biri olan Eda Ece dikkat çeken itiraflarda bulundu. Ahbap'a hiç bağış yapmadığını ve derneği tamamen yok saydıklarını belirten oyuncu, geçmişteki tepki çeken sözleri için de bir kez daha pişmanlığını dile getirdi.
15: Teşekkürler, kolay gelsin.
0: Soruşturmada ifadesi alınan Kerem Bürsin, Haluk Levent'le hiçbir tanışıklığı olmadığını belirtti. O dönem AFAD'la birlikte Ahbap hesaplarını da paylaştığını ve kendisinin de 200 bin lira bağış yaptığını söyleyerek yardımlar farklı amaçta kullanıldıysa ben de mağdurum dedi.
16: Kerem Bey, Haluk Levent hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz?
0: İrem Helvacıoğlu'ysa firmalarla dernek arasında köprü kurduğunu, yardımların akıbetini bilmediğini ve soruşturma sonucunda usulsüzlük varsa cezalandırılmalarını yürekten istediğini ifade etti.
17: İrem Hanım bir şey söylemek ister misiniz?
2: Ben Belki bu ifade işlemleri daha devam edecek. Başka ünlülere yönelik de olabilir efendim ama hatırlayacaksınız o dönemleri. Deprem zamanı herkes teyakkuzdaydı zaten. Bir yandan acımız varken bir yandan da hani devlet kurumları karalayıp devlet kurumlarını böyle ekranlara çıkıp kendi sosyal medyalarından böyle yüzsüz bir şekilde o dolandırıcı Haluk Levent ve tayfası için böyle yardım kampanyasına çağrılarda bulunan sözde sanatçıları da tabii ki hiçbirimiz unutmayacağız efendim o timsah gözyaşlarını da. Ama bazı sanatçılarda şu var yani çürük elmayla hani normal elmayı armudu ayırmak gerekir derler ya. Şimdi adam kendi de bağış yapmış 200 bin 300 bin onlar da mağdur ama hani bir kuruş bağış bile yapmayıp illa işte ahbaba verin ahbaba verin diyenlerden belli hesaplar sorulması gerekiyor hiç kuşkusuz. Şimdi devam edelim hızlanalım önemli bir soruşturma daha efendim Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Erzurum merkezde 16 ilde düzenlenen operasyon kapsamında 4 şüpheli daha tutuklanırken soruşturmada tutuklu sayısı 20'ye yükseldi.
0: Yıllardır aydınlatılamayan Gülistan Doku dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Hakimlik bazı isimler hakkında tutuklama kararı verdi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturma sürüyor. Erzurum merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemlerin ardından şüphelilerden biri serbest bırakıldı. Diğer 7 şüpheli hakkında ise farklı taleplerde bulunuldu. 6'sı tutuklama istemiyle hakim karşısına çıkarıldı. Bir şüpheli içinse adli kontrol uygulanması talep edildi. Sulh Ceza Hakimliği dosyayla ilgili kararını verdi. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı. Kararla birlikte soruşturmadaki tutuklu sayısı arttı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürüttüğü dosyada tutuklu sayısı 20'ye yükseldi. Operasyonda gözaltına alınan diğer şüphelilerle ilgili süreç ise devam ediyor. 10 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Bu arada dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner'in mal varlığı dudak uçuklattı. Üzerine 40 dükkan, bir düğün salonu, 6 arsa, bağ ile bir konut olduğu ortaya çıktı. Tuncay Soner'in üstüne bir günde 20'den fazla iş yerinin tescillenmesi de dikkat çekti. Cezaevinde olan eski Tunceli valisi 27 Temmuz'da 4 ayrı suçlamadan bir kez daha tutuklanmıştı. Oğlu Mustafa Türkay Soner genç kızı öldürmek, Tuncay Soner ise delilleri karartmakla suçlanıyor. Anne Handan Soner de suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan cezaevinde.
2: Oğlum masum bir kızı öldürüyor. Sen ve işte senin o yardakçıların devletin imkanlarını kullanarak o cinayeti örtbas etmeye çalışıyorsunuz ama işte er ya da geç gerçeklerin ortaya çıkması gibi böyle kötü bir huyu da vardır. Onu da söyleyelim efendim. Hem ilahi adalet hem normal hukuk işlemleri bu tipler içinde işliyor hiç kuşkusuz. Biz devam edelim efendim. Şimdi Türkiye'nin gökyüzündeki çelik kanadına bakacağız ve tekrardan gururlanacağız hiç kuşkusuz. Kaan'dan bahsediyorum. Bir haber daha geldi Kaan'dan. TUSAŞ tarafından geliştirilen Milli Savaş Uçağı'nın yeni prototipi P1 piste çıkarak ilk taksi testini başarıyla tamamlamış efendim. İzleyelim onları.
0: Gökyüzündeki bağımsızlık simgemiz Kaan, üretim ve test hattında büyük bir kararlılıkla ilerliyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, Milli Savaş Uçağı'nın yeni görüntüsünü kamuoyuyla paylaştı. Paylaşılan görüntülerde henüz nihai boyası yapılmayan yeni prototipin pistte güvenli ilerlediği gözlendi. Bu özel anlar, Kaan'ın yer testleri kapsamında uçuş öncesi taksi testlerine resmi olarak başladığını müjdeledi. Hatırlanacağı üzere Milli Muharip Uçak 2024 yılında gerçekleştirdiği ilk uçuşta adeta tarih yazmıştı. İlk uçuşun ardından yeni bir faza evrilen projede çalışmalar hız kesmedi. Çok daha gelişmiş sistem mimarisine sahip P1 ve P2 prototipleriyle test süreçleri kararlılıkla sürdürülüyor. Her test aşamasıyla gökyüzüne bir adım daha yaklaşan Kaan, Türkiye'nin savunma sanayindeki teknolojik gücünü ve mühendislik kabiliyetini tüm dünyaya bir kez daha kanıtlıyor.
2: Devam edelim efendim. Şimdi Gazze'de bombalar susacak mı? Önemli bir soru. Umut ediyoruz ki susacak ve Müslümanlar, kardeşlerimiz hayatına devam edecek inşallah. Ama Amerikan Başkanı Donald Trump da Barış Kurulu'nun Gazze'deki direniş gruplarının silah bırakması konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkür etti bu konuda. Hamas'ın silah bırakmasının ardından İsrail'in Gazze'den çekileceğini söyledi. Ancak Hamas'ın bir şartı var. Önce İsrail çekilsin diyorlar.
0: Trump silah bırakacaklar dedi. Direniş temkinli yanaştı. Gözler bir kez daha Gazze'ye çevrildi. Gazze'de ateşkes ihlalleri devam ederken Amerikan Başkanı Donald Trump'tan önemli bir açıklama geldi. Trump, Barış Kurulu'nun anlaşmaya vardığını duyurdu. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Trump, Hamas'ın silah bırakmasının ardından İsrail'in Gazze'den geri çekileceğini savundu. Uluslararası bir istikrar gücünün yeni kurulacak Filistin polis gücüyle birlikte bölgede görev yapacağını öne sürdü. Arabuluculuk rolleri nedeniyle Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkür etti. Hamas Trump'ın açıklamasına çekimser kaldı. Önce İsrail'in Gazze'den çekilmesi gerektiği vurgulandı. Bu durum gerçekleşmeden silah bırakılmayacağı ifade edildi. Müzakere taslağına göre ağır silahların Filistin yönetiminin denetiminde kalması öngörülüyor. Gazze'deki İsrail soykırımının sona ermesine yönelik çabalar devam ederken Tel Aviv'den kışkırtıcı adımlar da sürdü. İsrailli aşırı sağcı bakan İtamar Ben-Gvir, Gazze'ye saldırıların sürdürülmesi ve Filistinlilerin sürgün edilmesini istedi.
2: Bu Netanyahu kadar Ben-Gvir de efendim gerçekten böyle iki yakası bir araya gelmesin dediğimiz insanlardan biri. İnşallah dünya gözüyle onların nedenli böyle nasıl bir hayat süreceğini umut ediyoruz ki göreceğiz, duyacağız efendim. İlahi adalete çok güveniyoruz bu konuda ve şimdi Filistin'e destek amacıyla biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda böyle Sumud filosu teknelerle deniz üzerinden harekete geçmişti ve farkındalık oluşturmuştu. Bu konuda çok önemli ve Bosna Hersek'ten bu kez yine bir filo, bu kez kara yolu üzerinden Filistin konvoyu oluşturuldu ve o konvoy Türkiye'ye ulaştı efendim. Filo Türkiye'nin farklı illerinden geçerek Batı Şeria'ya ulaşmayı hedefliyor.
0: Ellerde bayraklar, dillerde sloganlar. Filistin için tek yürek oldular.
18: İnşallah onlarla sarılmak, dokunmak, o da nasip olur inşallah. Yüzünlüğü.
19: Herkesin duasını bekliyoruz. Bizlerle birlikte olsunlar, sesimizi yükseltsinler.
0: Bosna Hersek'in Srebrenica kentinden yola çıkan Filistin konvoyu İstanbul'da. Konvoyda Avrupa'nın farklı ülkelerinden aktivistler yer alıyor.
20: Evet, Filistin için buradayım. Ben de konvoya katılacağım. Almanya'dan geliyorum. O kadar ülkeden insan geldi ve çok gurur verici gerçekten bu kadar insanın buraya gelmesi ve bizi desteklemesi.
0: Başakşehir Merkez Camisi'ne gelen aktivistler burada Filistin'e destek çağrısı yaptı. Gencinden yaşlısına herkes meydandaydı. Ellerde bayraklar, gönüllerde Filistin vardı.
21: Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayette buyurur ki Allah'ın sevdikleri şeyler içerisinde ahiret yurdunu arayın. Biz de Allah'ın verdiği şeyler içerisinde neyiz biz? Aktivistiz, siviliz. Bunlar içerisinde ahiret yurdunu arıyoruz. Sivillikle Gazze'ye, Filistin'e nasıl yardım edebilir düşündük. Edebileceğimiz şeyler hem bu yolculukla Gazze'ye, Filistin'e kardeşimiz uzanabilmek, onlara el uzatabilmek. Elimizden bu geliyor ve bir aktivist yapabileceği en zirve noktası da budur.
0: Aktivistler İstanbul'un ardından Türkiye'nin birçok şehrinden geçecek. Daha sonra Batı Şeria'ya ulaşılacak.
19: Buradaki buluşmanın ardından Sakarya'da eğitim ve miting programları olduktan sonra Ankara, Konya, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin'den sonra da Irak ve Ürdün sınırından inşallah Batı Şeria'ya ilerlemeyi hedefliyoruz. Batı Şeria şu an Gazze gibi yapılmak isteniyor. Tam olarak hedeflenen de bu. Bu yüzden bizim de hedefimiz Batı Şeria'ya ulaşmak.
2: Filo'ya iyi yolculuklar diliyoruz efendim. Derler ya hani galiptir bu yolda mağlup da olsa. Mesela Batı Şeria'ya ulaşamasa bile o Sumut Filosu'nda da gördük, denizde birçok kez teknelere el konuldu, aktivistlere el konulmuştu, gözaltına alınmışlardı. Ama ne olmuştu? En azından dünyada bir farkındalık oluşturmuşlardı. İşte bu filoyu da böyle ara ara durdukları durakta hep haberleştirmek de bizim boynumuzun borcu. Ülke Televizyonu olarak efendim ekranlarınıza getiriyoruz zaten her daim, biliyorsunuz Gazze-Filistin farkındalık haberlerini. Şimdi sözü fazla uzatmayalım efendim. Gördüğünüz gibi arkada imajlar geldi. Hürriyet, Milliyet, Sabah, Akşam. Hadi bir de zamanımız yeterse Yeni Şafak'ı da okuyabiliriz. Bu saat diliminde gelin hem Kanal 7 hem de Ülke TV ekranlarında 1 Ağustos Cumartesi 2026 gününün gazete manşetlerini beraber okuyalım efendim.

Sevgili izleyenler, saatler 7.30'u çok az geçti. Zaman kaybetmeden hemen Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Yazılı basında hangi haberler mevcut? Dijital ekrandan büyüttük zaten Hürriyet'i ve okuyacağımız haberleri de şöyle parmağımızla büyütelim. Ama ben manşetleri şöyle elimdeki gazeteden okuyayım efendim. Şimdi bakın, yegane ümidimiz gençlerdir diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dün biliyorsunuz TÜKVA yaz okullarının finalinde, kapanış töreninde Ramspark'ta bir araya geldi gençlerle beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan ve büyük düşünmenizi, büyük hayaller kurmanızı istiyorum. Bu toprakların yegane ümidinin sizde olduğunu unutmayın diye gençlere mesaj verdi. TÜKVA yaz okulları finalinde konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve sizler tarihe yön vermiş bir milletin evlatlarısınız. Sizlerden yıldızları hedeflemenizi, hedeflerinize doğru yılmadan, yıkılmadan ilerlemenizi bekliyorum. Sizlere çok ama çok güveniyorum diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hemen yana bakacak olursak Avrupa'yı titrettiler haberi var efendim. Yürüyerek ve yüzerek geldiler Fas'tan. Özellikle Faslılar, binlerce, 50 bine yakın Faslı İspanya topraklarına ayak bastı efendim. Böyle film sahnelerini aratmayan görüntüler vardı. Ama tabii ki şunu da söyleyelim. En az 15 mülteci de hayatını kaybetti. Yüzerek gelmeye çalışırken boğulanlar oldu. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Septe'nin birkaç saat içinde 50 bin Faslı göçmen tarafından istila edilmesi Avrupa'yı şoke etti. İspanya'yı Schengen'den atın çağrıları yapılıyor efendim. Başbakan Sanchez, göçmenlerin ülkelerine dönmeleri için Fas'la anlaştık dedi ama bakalım hepsi yakalanabilecek mi? İspanyol basınıysa göçmenlerin büyük çoğunluğunun döndüğünü de yazmış, onu da söyleyelim. Septe'deki istila için komplo diyenler de var. İspanya Başbakanı Sanchez'in Trump karşıtı ve Filistin yanlısı tavrından dolayı ABD, İsrail ve Fas komplosuna maruz kaldığı da iddia ediliyor efendim. Ben de o yönde düşüncelerim var efendim. Bir komplo olabilir. İsrailli böyle ajanların, Amerikalı ajanların yapmış olduğu bir organizasyon da olabilir. İspanya'yı köşeye sıkıştırmak için. Ama Sanchez, özellikle Başbakan Sanchez, biliyorsunuz NATO zirvesi kapsamında Türkiye'ye de gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da sıcak samimi görüntüler sunmuştu. İspanya'yla da ikili ilişkilerimiz çok iyi. Ve İspanya'da Türk halkının böyle her daim almış olduğu, ABD'ye karşı, İsrail'e karşı almış olduğu böyle kararlar kapsamında da böyle yüreğini ısıtan ülkelerden biri. Ki Dünya Kupası'nda da İspanya şampiyon olunca hemen hemen hepimiz sevindik diye düşünüyorum. Şimdi bakalım başka hangi haberler var. Kül yağdı, güneş söndü, alevler Seydi Kemer'i kuşatmış, şiddetli rüzgar dumanı ve külleri Baba Dağ'da doğru sürüklemiş. Hemen ötesi ünlü turizm merkezi Hisar önünden Ölüdeniz. Biz Ovacık'ta kül altındayız, kaçış çantası hazırladık, sabaha kadar uyumadık, devletin en tepeden en alta kadar nasıl seferber olduğunu, halkın nasıl çabaladığını yakından gördüm diyor gazeteci Fatih Çekirge efendim. Hemen yanda bir kruvaziyer gemisiyle ilgili bir belki de turizm haberi, onun detayını okumak istiyorum efendim. Çünkü rekora doğru koşuyormuş gelen yolcu kapsamında. Mesela 2026'nın Ocak-Haziran döneminde Türkiye limanlarına 488 kruvaziyer yanaşmış. Yolcu sayısı 756.455'e ulaşmıştı. Bu da son 16 yılın en yüksek rakamı. Bunu dün canlı yayında Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıklamıştı efendim. Temmuz itibariyle de turist sayısında ciddi artış başladığını da belirtti. Sadece yabancı turist değil, yerli turistler de ülkemizin birçok noktasında tabii ki rekora imza atıyorlar. Yani okullar açılana kadar böyle devam edecek, öyle gözüküyor efendim. Kruz gemileri de, ben bugüne kadar öyle bir tatil yapmadım, kruz gemisine binip işte adaları gezeyim, başka ülkelere gideyim. Ama hep duyuyoruz, görüyoruz, herkes de memnun efendim bu konuda. Yalnız yıllar önce şunu yapmıştım. Kameraman arkadaşım kimdi tam hatırlamıyorum ama çok eskiden ben muhabirken bir tane dev kruz gemisi böyle Karaköy'e yanaşmıştı, Sarayburnu'na filan. Oradan da yolcu alıp devam etmişti Yunanistan'a doğru. Biz özel izinle sadece limana yanaşmışken o kruz gemisi içine girmiştik, haberleştirmiştik. Hani nasıl bir gemi, hangi yemekler yapılıyor, nerelere uğruyor, içinde neler var, böyle dev 2000 kişilik tiyatro bile vardı. Öyle büyük bir İtalyan gemisiydi, hiç unutmuyorum efendim. Ve çalışanlar daha çok böyle hani Hintli, Pakistanlı gençler vardı, onlar çalışıyordu. Bir tane servis elemanı Hintli
Onunla konuştuk. Bayağı da iyi maaş alıyordu. Üstüne de bahşişlerle filan büyük bir paralar kazanıyor orada çalışanlar da efendim. Hatta hiç unutmuyorum, o Hintli kardeş molaya çıkmıştı. Bize böyle bir yemek salonunda piyano çalmıştı. Yani ayrı da bir yeteneği vardı o kardeşimizin. Şimdi aklıma o geldi, kuruz gemisi denince efendim. Şimdi biz devam edelim, hemen Millet gazetesine bakalım. Gençlik bu milletin atar damarıdır diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dün Rans Park'ta konuştu. Rekor bir koreografi yapıldı. Fatih Sultan Mehmet'ten 2. Abdülhamit'e ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uzanan dev koreografi çalışması Türkiye'de bu zamana kadar açılan en büyük koreografi olarak da kayıtlara geçti. Onu da söyleyelim efendim, ama tabii ki maçlar oynandığında o statta ve farklı statta da yine farklı koreografiler yapıyor Galatasaray taraftarı özellikle. Buna benzer görsel şölene imza atıyorlar. Şimdi bakalım başka hangi haberler var. Yine Turizm Bakanı'nın verilerine göre efendim, komşuya gitmeyi sevmişiz. Niye sevdik? Onun da nedenleri ortada. Yunanistan tarafından 2024 yılında uygulamaya alınan ve 12 Yunan adasını kapsayan kapı vizesi programı Türk vatandaşlarının Yunan adalarına seyahatini kolaylaştırdı. Yunanistan Merkez Bankası verilerine göre 2025 yılında ülkeyi ziyaret eden Türklerin sayısı 1,5 milyona yükselmiş efendim. Ada ekonomileri de Türk turistlerden önemli gelir elde ediyor. Şimdi önemli gelir elde etmesinin baş faktörü şu efendim, hiç kuşkusuz. Yani Türklerin tabii ki hani bir Yunanistan hayranlığı yok, ama Türk halkı böyle yemeği, gezmeyi seven bir halk. Biraz da imkanları dahilinde, parası da varsa. Türkiye'de en yakın adalar Yunan adaları ister istemez. Şimdi bakıyor kendi ülkesinde, örnek veriyorum, ben de gözümle gördüm, yaşadım. Ben de gittim Yunanistan'a. Mesela Bodrum'a gittiğimde hep geçerim Kos Adası'na, ama hani böyle Yunanistan hayranlığından değil. Orada daha iyi hizmet alacağımı biliyorum efendim. Daha kaliteli ürünleri yiyeceğimi biliyorum. Hemen hemen artık böyle kurdan dolayı, döviz kurundan dolayı belki aynı fiyatlar. Bir ucuz tarafı yok artık Yunanistan'ın da. Ama en azından daha böyle hijyenik, daha bol tabaklar, daha hoşgörülü esnaf anlayışıyla karşılaştığımız için Türk turistlerin de hoşuna gidiyor oralar. Onu da söylemiş olalım. Tabii bu Türkiye'deki her esnafı kapsamıyor bu eleştirimiz, ama birçok kişinin de böyle şapkasını önüne koyup düşünmesi gerekiyor efendim. Şimdi devam edelim. Başka hangi haberleri okuyalım? Muharip Kağan sahneye çıktı, az önce haberini verdik. İspanya ya Schengen darbesi, İtalya Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Septe kentine 60 bin kişilik kitlesel göçmen akınının ardından İspanya ile Schengen uygulamasını askıya aldığını açıklamış İtalya. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni sosyal medya hesabından İtalya seyirci kalmayacak derken, Polonya, Slovakya, Danimarka ve Avusturya'nın da İspanya ile Schengen uygulamasını askıya almaya hazırlandığı ifade ediliyor efendim. Bu bilgiyi de vermiş olalım ve geçelim sıradaki gazetemize. Bakalım başka hangi farklı haberler var farklı gazetelerde. Şimdi sürmanşete bakalım, geleceğiz. Gençliği ruh kökünden koparamazlar diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dünkü TÜGVA'da Rams Park'ta gerçekten büyük bir şölen vardı, ama bir yandan da kupanın yıldızları Türkiye'de diye bir haber var. Ya tabii transfer olarak değil de tatile gelmişler, onu söyleyelim efendim. Biliyorsunuz tatil cenneti birçok noktası Türkiye'nin. Dünya cümle futbolcular da Türkiye'yi tercih edebiliyor. Dünya Kupası şampiyonu İspanya'nın yıldız futbolcuları Dani Olmo ve Pedro Porro zorlu geçen turnuvanın ardından soluğu Türkiye'de almışlar. Porro eşi Maria ve çocuklarıyla Antalya Belek'te tatildeymiş efendim. Olmo ise kız arkadaşıyla Bodrum'u tercih etmiş. O bilgiyi de verelim ve geçelim hemen alta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlere mesajlarına, satır başlarına bir bakalım. Hangi önemli mesajları verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan? Geçmişte yaptıkları gibi bu milletin tertemiz evlatlarını kirli oyunlarına, kirli hesaplarına alet edemezler. O günler geride kaldı. Gençlerimizi, sevgili yavrularımızı asla yalnız bırakmayız. Türkiye'nin aydınlık yarınlarına 3-5 kendini bilmeze yemettirmeyiz. Milletimizi asırlık hayallerine ulaştıracak her işe engel olmaya çalışanlar TÜGVA'ya hedef alıyor, önünü kapatmak istiyor. Varsın rahatsız olsunlar, Allah'ın izniyle nehir tersine aktılamaz.
Ne yaparlarsa yapsınlar bu gençliğin önüne asla set çekemezler diye de bir haber, bir manşet var. Başkan Erdoğan sertifikalarını alan öğrencilerle de birlikte fotoğraf çektirdi. O görüntülere de baktığımda minik bir kızın da Cumhurbaşkanı Erdoğan elini öpüyor. Güzel, samimi, sıcak görüntüler de bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gençlerimiz arasında. Barda rüşvet pazarlığı yapılmış efendim. Kısaca ona bakalım. Kim bu pazarlığı yapanlar? 55 kişinin gözaltına alındığı Etimesgut Belediyesi'ndeki rüşvet soruşturmasında kirli pazarlıkların Çankaya'da bir barda yapıldığı öğrenildi. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun sorgusu sürerken rüşvet görüşmelerinin Fado Bistro adlı bir barda yapıldığı ortaya çıktı. Masak, Bakırköy Belediye Başkanı'nın kardeşine ait barın hesabından Beşikçioğlu'na 975 bin TL gönderildiğini tespit etti. Bakalım Beşikçioğlu bu konuda ne diyecek efendim? Tabii savcılığa ifadesini veriyor. Göreceğiz diyelim ve geçelim sıradaki gazetemize. Akşam gazetesiyle devam ediyoruz ülkede manşetlere. Bu saat diliminde biliyorsunuz hem Kanal 7 hem de Ülke TV ekranlarında yayındayız. Ve 1 Ağustos tarihindeyiz efendim. Yani yeni bir aya ayak bastık. Allah'ın izniyle bu Ağustos ayı inşallah hepimize sağlık, bolluk, bereket, mutluluk getirir ama en önemlisi de tabii ki sağlık getirsin. İnşallah Ağustos ayı boyunca da güzel haberler size sunmayı Allah nasip etsin bize. Şimdi akşam gazetesiyle devam edelim. Umudumuz şuurlu gençlik diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün TÜGVA yaz okulları finalinde yapmış olduğu açıklamalar yine akşam gazetesinde de yer ediyor. İki otobüs parası getir ruhsatı al diye de bir haber var. Yine Etimesgut Belediyesi ile ilgili iddialar aldı başını gidiyor efendim. Bu arada pişmanın dedi ve ağladı, ahbaptan ifade verdiler. Kerem Bürsin 200 bin lira vermiş oyuncu. Ben de mağdurum demiş. Oyuncu Eda Ece'nin de ifadeden sonra çıktığında gördüğünüz ekranlarda böyle gözleri sulu suluydu, böyle kızarmış da ağlamış demek ki efendim. Tabii ki pişman, birçok kişi pişman. Hani böyle duyarlı belli sanatçılar pişman, para yollayanlar zaten mağdur efendim ama dediğimiz gibi bir kuruş bile ahbaba para atmadı ama sırf devlete muhalefetlik yapsın diye hükümete böyle kötü duruma düşürebilmek için böyle ahbabı parlatanlar birçok kişi de şu an sus pus, onu da biliyoruz efendim. Pişkin pişkin bazıları da gelip böyle gazetecileri adliyede azarlayıp geri döndü. Belli sanatçılar, sözde sanatçılar diyelim, oyuncular. Onların hepsini biliyorsunuz, tekrar şimdi ifşa etmeye gerek yok. Oyuncu Eda Ece efendim ahbap soruşturmasında ifade verdi. Bağış yapmadığını söyleyen Ece bir ödül törenindeki sözleri için haddimi aştım, pişmanım, keşke geri alabilsem dedi. Ya en azından özür diledi, pişman ve yaptıklarından, hatalarından ders almış gibi duruyor sevgili Eda Ece. O da ünlü, kimdi ismini unuttum ama milli bir basketbolcumuzla da evli, çok da şirin bir evlatları var. Allah sağlık sıhhat versin, uzun ömürler versin diyelim. Şimdi efendim araya gidecekmişiz. Yönetmenim Enes uyardı. Yeni Şafak gazetesinde kaldık. Unutturmayın bana lütfen. 8.30'da Yeni Şafak gazetesiyle başlayalım ülkede manşetlere. Ben şimdi sizden kısa bir ara istiyorum ama Kanal 7 izleyenlerine de veda ediyoruz. Ülkede hafta sonu programı Cumartesi kuşağıyla 1 Ağustos tarihinde saat başında 8'de Ülke TV ekranlarından devam edecek. Hem farklı haberlerle hem de sizden gelecek enerjik güzel hafta sonu mesajlarıyla 8'de görüşmek dileğiyle efendim.

yalanım yok. Sevemedim senden sonra. Senden başka kimsenin dizinde ağlamadım. O hain sancı hiç kıvrandırmadı senden sonra. Hatırlar mısın? En çok gülüşümü severdin. Ne çok güldürürdün beni. Senden sonra hiç gülmedim. Önlü arkalı bir kasete çektiğimiz o şarkıyı bir daha dinlemedim. Dinleyemedim. Senden sonra çay içmedim vapurlarda. Sinemaya gitmedim. Denize taş atmadım. Bir şiirin şişesine kalbimi koyup sulara bıraktım. Ne o şiiri bulan oldu, ne de kalbimi. Şimdi hayatın imdat frenini çekiyorum ve artık durduruyorum meçhule giden bu treni.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev düşüyor. Aşk

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mihriban.

efendim. Şöyle güzel güzel şarkıları yine keyifle dinlemek için ben hazırım. Sizler de zaten radyolarınızın başındasınız veya bulunduğunuz yerde radyonuz açık ve aşkın sesine Radyo 7'ye kulak vermeye devam ediyorsunuz. O zaman hep beraber hoş geldik bu yepyeni saati güzelleştirelim. Şöyle o gönül birliği yaptığımız ve keyif aldığımız şarkılarla, türkülerle şöyle aksın geçsin zaman. Hoş geldiniz ve aşk ola.

Bir adam yeni evli, işlemediği bir suçtan dolayı ama üzerine bir oyun oynamış adamcağızın ve içeri düşmüş. Öyle de bir hüküm giymiş ki ben diyeyim 20 sene, sen de 30 sene artık o cezaevinden o gencecik adamın genç bir insana çıkması mümkün değil. Ve çok da 3-5 günlük evliler, karısına daha doymamış, karısı da ona çok da seviyor birbirlerini. Ve görüş günleri başlıyor, bir görüş, ikinci görüş, üçüncü görüş. En son adamcağız karar veriyor ve kararını karısına açıklıyor. Bak diyor sevgilim, ben kendimi yaktım diyor. Ve çok düşündüm, seni de yakmaya artık gönlüm el vermiyor. Eğer diyor karşına benim gibi sevebileceğin birisi çıkarsa diyor, evlen ve kendini kurtar diyor. Benim artık buradan çıkmam mümkün değil diyor. Ve aradan işte kaç sene, 20 sene, 30 sene çıkacağım diyor. Bir kere sadece diyor evimize geleceğim diyor. Hani evimizin önünde bir tane akasya ağacı var ya diyor. Orada diyor ben o çok sevdiğim senin o kırmızı eşarbını görürsem ağaçta asılı, geleceğim ve hayatımıza kaldığımız yerden daha yeniden başlayacağız. Ama diyor onu görmezsem bir daha hayatından çıkacağım ve senin mutlu, mesut kurduğun dünyada yaşamana izin vereceğim diyor. Ve bir daha gelme diyor ve git kurtar kendini. Aradan yıllar geçiyor. 20 sene, 30 sene adamcağız artık yaşlanmış bir şekilde. Yorgun bir yürekle tabii. Müthiş de bir böyle heyecanla evinin yolunu tutuyor. İşte sokaklara dönüyor oraya buraya ama hep aklında o akasya ağacı, oradaki o kırmızı eşarp. Acaba bekliyor mu sevgilisi, karısı? Sokağa dönüyor ve akasya ağacına bir bakıyor ki bir tane değil, yüzlerce eşarp asılı.

Ne kadar kıymetli, ne kadar önemli. Değil mi? Ne güzeldi. Hikaye minik de olsa gerçek yaşanmışlığı o kadar güzel ki yüreğimize işliyor. Nereye baktığımız o kadar da önemli değil aslında. Canlar, oraya nasıl baktığımız çok önemli. Evet, çünkü hayat niyete göre şekilleniyor ya, bakış açımızda.

kadar da önemli değil. Niyet çok önemli diye, niyete göre şekillenir diye ve baktığımız yerde olanı değil de görmek istediğinizi görürüz. Ne zamanlarda? Böyle işte 20'li yaşlardayken herhalde. Başkalarının hakkımızdaki düşünceler için endişeleniriz. Biraz daha ilerlediğimizi düşündüğümüzde evet, başkalarının hakkımızdaki düşüncelerini umursamaz bir hal alırız. İşimize bakarız, kendi yolumuza bakabiliriz ve başarabildiğimiz şeyleri, bizim olan şeylerin kıymetini, değerini anlamaya çalışırız. Daha ileriki yaşları, onları ben bilmiyorum ama yaşayanlar şöyle söylüyorlar. Evet, mesela 60 yaşına geldiğimizde anlarız ki diyor, aslında herkes kendi derdindeymiş. Boşuna kendimizi hep başkaları ne der diye hayat boyu engellemişiz. Vay, çok kıymetli.

akşam güneşi özel bir şarkı. Efendim Ferdi Tayfur severlerine özellikle armağan edeyim dedim ben, şöyle ilk saatte bir dinleyelim değil mi? Yani şöyle bir sevenleri için çok iyi gelir. Bu eser de yine aynı güzellikte Radyo 7'de. Aşkın yayın hali Ebru'lü'de. Aşkın sesi bendeniz Ben Varsağroğlu.

0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Ankara-Kırıkkale yolunun 35-37. kilometreleri, Kırıkkale-Yozgat yolunun 68-71. kilometreleri, Bingöl-Solhan yolunun 5-6. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertize
0: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ilk olarak 2009'da Ankara-Eskişehir hattıyla hizmete başlayan yüksek hızlı trenlerle bugüne kadar 114 milyon vatandaşımız yolculuk etti dedi. Yurt içi yerleşik sektörlerin toplam finansal varlıkları 232 trilyon lira, yükümlülükleri ise 248 trilyon lira oldu. Resmi gazetede yayımlanan kararla binek otomobiller ve belirli taşıtlarla ÖTV'de asgari makdu vergi alt sınırı getirildi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Reklam. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Migros'tan Hondrineydan 23 Temmuz 5 Ağustos tarihleri arasında ayçiçek yağından una, zeytinyağından pirince kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:

0: bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Dertsiz olan yok. Öyle değil mi? Herkesin kendine göre derdi büyük. Derdi veren dermanını da veriyor. Derdi veren biliyor. O bu derdi kaldırır ya da kaldıramaz. Kaldıramayacağı yükü derdi vermiyor. Güzeller güzeli Rabbime şükürler olsun. Ha, bir taraftan da baktığınızda bizim eğer öyle dertlerimiz, böyle bir şeylerimiz olmasa biraz farklı.

insanlar. Rahat olmak lazım. Evet. Hani aşırı yorup yıpratmaya gerek yok. Bazen rahat olmak lazım bazı konularda ama duyarsız değil. Açık sözlü olmak lazım fakat edepsiz değil.

0: kaderimizde neyse
1: soldu gönlüm.
0: Evet, olan odur. Yok, merak etmemek lazım. Hatta nefsimize uymamak lazım. Hakkın emrine bakmak lazım. Altından ağacın olsa zümrütten yaprak, akibet gözünü doyurur, bir avuç toprak der ya Sultanım Mevlana.

Hikayeler, romanlar değil mi? Bir başka keyifli ve güzel olurlar. İşte o şarkılardan biriydi. Murat Kekili yorumuyla Radyo 7'de dinledik ve devam ediyoruz. Sevgili canlar, kimine güvenebildiğin için sonsuz huzurlusundur. Kimine de artık güvenmemen gerektiğini öğrendiğin için o da çok büyük bir huzur. Ya bir kez daha olsa, tekrar olsa Allah muhafaza.

güzel anlatmış şarkıda. Bir daha da gelmez. Geçen geçiyor. Yani ömürden gidiyor. O yüzden geçen geçerken anı yakalamak, anın en güzel anını en mutlu hale çevirmek.

yaşandığı anda güzeldir. Aynı hevesle devam etmeyebilir. Başka bir zamana kaldığında, ötelendiğinde, ertelendiğinde, öyle değil mi? Efendim, devam edelim güzel mesajlarınızla. Hemen Serkan Kaya'nın bu güzel eserini, özellikle hemen ilk başta gelen sevgili Pınar, senin için ve sevdiklerin için dinlettim. Şimdi de sevgili Aysu ve Dolunay, sizin için Derya Bedava.

0: şöyle görüyorum, Osmaniye'den Fatma şu anda çok güzel bir de fotoğraf göndermiş. Yaz havası var demiş, tam yaz havası. Balkonda eşimle kahve içiyoruz ve sizi dinliyoruz. Kolay gelsin size de efendim, afiyet olsun. Ferdi Özbeyen'den bir eser gönderiyorum. Kabul buyurun, kahvenize, sohbetinize, muhabbetinize eşlik etsin inşallah. Afiyet olsun, yarasın nur olsun. Antalya'dan servis kaptanı Coşkun. Benhan Hanım demiş, iyi yayınlar, sıcaklık 30 derece. 07C2566 servis kaptanı tüm servis kaptanlarına armağan olsun.
1: Söylesen ne beklesen, yaradandan ya da kaderinden.

0: Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: halk bank. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ilk olarak 2009'da Ankara-Eskişehir hattıyla hizmete başlayan yüksek hızlı trenlerle bugüne kadar 114 milyon vatandaşımız yolculuk etti dedi. Yurt içi yerleşik sektörlerin toplam finansal varlıkları 232 trilyon lira, yükümlülükleri ise 248 trilyon lira oldu. Resmi gazetede yayımlanan kararla binek otomobiller ve belirli taşıtlarla ÖTV'de asgari makdu vergi alt sınırı getirildi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
2: Reklam.

0: performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom'ı ve özelliklerini daha yakından tanıyın.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

şimdi şöyle bir bakıyorum. Cemal Bey, Yasemin Yıldız'dan bir eser demiş. Güzel havanın eşliğinde çok güzel olur ben alalım demiş. Tamam peki, demek ki hava çok güzel. Selam olsun Yasemin Yıldız'ı hemen dinlemeye başladık bile şu anda. Mersin Yaylası'ndan eşim Özlem Dirlik, Aydın Dirlik'ten sevgiyle selamlar demiş. Armağan ediyoruz, peki gönderelim. Tır kaptanı Defne Kaptan'dan sizlere selam olsun. Ayrıca meslektaşım, ayrıca eşim Ayhan'a armağan ediyorum demiş. Hemen gönderelim.

şimdiki aklınla yeniden başlayabilseydin her şeyi, pişmanlıkların olmazdı bugünkü kadar. Doya doya gülmeleri zaten unuttun. Ve sevmeleri ve sevilmeleri seneler nasıl da su gibi aktı. Hatırası bile öyle uzak ki, başını koyup da bir omuza güzel şeyler duymayalı çok oldu. Lanet olsun. Varsın kimseler bilmesin hayatta mısın? Ah bu şarkıların gözü kör.

Ağaçlar Ayakta Ölür çok güzel bir şarkıdır. Fatih Kısaparmağı dinledik ve tüm sevenlerine özellikle armağan edelim. Şu an neredesiniz? Yollarda mısınız? Trafikte. Tez zamanda açılır ve inşallah ulaşmak istediğiniz yere. Yani birçoğunuz evinize ulaşmaya çalışıyorsunuz, ulaşırsınız inşallah.

İnci Mercan'dan da bir Nilüfer şarkısı dinledik. Böylelikle iki güzel Nilüfer şarkısı dinlemiş olduk bugün sevgili Can Bağları. Ve devam edelim. Şimdi gördüğüm kadarıyla Sinan Bey ve Emin Bey kolaylıklar dilemişler. Teşekkür ediyorum. Sizin için İsmail Hatunsaray.

keyifli bir programdı. Teşekkür ederiz. Ne güzeldi. Katılımlarınız da çok güzeldi. Mesajlarınız da ve devam edelim. Bir iki tane daha okuyalım. Hayırlı yayınlar. Nasılsınız demiş, çok şükür. Turgutlu'dan Hatice, Uşak'taki Sarı ailesi ve İzmir'deki Erdem ailesini için demiş. Yayınlar mısınız? Hemen gönderiyorum. Eser teyzem, Şerife Kolcu, annem Fadimeciğim ve sizlere gelsin, selam olsun demiş. İkizce köyünden Hatice Polat, çok selam olsun efendim. Tüm İkizce köyündeki şu an bizi dinleyen herkese armağan ederim. Başta Hatice Polat ve saygıdeğer annesine armağan etmiş olalım. Bugünlük de bizden bu kadar. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet. Hoşçakalın.

0: başta olmak üzere yurdun çeşitli noktalarında devam eden orman yangınlarına yönelik havadan müdahalenin günün ilk ışıklarıyla birlikte yeniden yoğunlaştırıldığını duyurdu. Ekiplerin karadan ve havadan söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor. İçişleri Bakanlığı 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'teki oteline yönelik suikast girişiminde bulunan 37 kişilik FETÖ timinin firari üyesi BK'nin Afyonkarahisar'da yakalandığını açıkladı. Kırmızı bültenle aranan şüphelinin adli işlemleri devam ediyor. Gazeteci Cem Küçük hakkında yürütülen soruşturma kapsamında çıkarıldığı mahkemece halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Üsküdar Belediyesi'ndeki yapı ruhsatı ve iskan süreçlerindeki usulsüzlük iddialarına yönelik soruşturmada gözaltına alınan belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı. Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği hava saldırısında en az 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı. Saldırının ardından kent genelinde arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. İstanbul'un Beykoz ve Arnavutköy ilçelerinde olumsuz hava koşulları ve yüksek dalga riski nedeniyle bugün ve yarın denize girmek yasaklandı. Sahil güvenlik ve zabıta ekipleri kıyı şeridinde denetimlerini sürdürüyor. Avrupa'nın en uzun ikinci nehri olan Tuna Nehri'nin Sırbistan ve Bulgaristan kesimlerinde su seviyesi aşırı sıcaklar ve kuraklık nedeniyle düşmeye devam ediyor. Yetkililer nehir taşımacılığı ve ekosistem üzerindeki olumsuz etkilere dikkat çekiyor.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
0: Otopratik. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege'de beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 11 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Ankara 30, İstanbul 29, İzmir ve Antalya 37, Sinop 31, Yozgat 22, Erzurum 32, Diyarbakır 42 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Halk Bank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız, Halk Bank.
0: Amerikan doları 47,55, avro 54,86, gram altın 6175, çeyrek altın 10.168 lira. Brent petrol 89 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 13.458 puandan kapattı.
3: Halk Bank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız, Halk Bank.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
6: Ekspertizse Dynobil'e.
0: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Ankara Kırıkkale yolunun 35-37. kilometreleri, Kırıkkale Yozgat yolunun 68-71. kilometreleri, Bingöl Solhan yolunun 5-6. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
6: Ekspertizse Dynobil'e.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
4: Bellona, Bellona. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: Amerikan doları 47,55, avro 54,86, gram altın 6175, çeyrek altın 10.168 lira. Brent petrol 89 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 13.458 puandan kapattı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Ekspertizse Dynobil'e.
0: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Ankara Kırıkkale yolunun 35-37. kilometreleri, Kırıkkale Yozgat yolunun 68-71. kilometreleri, Bingöl Solhan yolunun 5-6. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
3: Ekspertizse Dynobil'e.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
5: Milattan önce 600'de Thales, amberin sürtünme ile statik elektrik ürettiğini keşfetti. Bu, elektriğin ilk gözlemi olarak kabul edilir. William Gilbert, 1600'lü yıllarda elektrik ve manyetizma üzerine çalışmalar yaptı. İlk olarak elektrik terimini tanıttı. 20. yüzyıla geldiğimizde Nikola Tesla, elektrik sistemlerini ve Thomas Edison da aydınlatma sistemlerini geliştirdi. Türkiye'de ilk elektrik 1902 yılında İstanbul'da kullanıldı.
4: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
6: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
7: Reklam.

0: yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
4: Bellona. Bir reklam. Benim
5: bankam. İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de

0: Reklam.
1: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma. Getir, bir mutluluk getir.
2: Gönlünün

0: Radyo 7 Haber.
1: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir Gömeç'le Mersin Aydıncık Günler bölgelerindeki orman yangınlarının kontrol altına alındığını müjdeledi. Ekiplerin bölgelerdeki soğutma çalışmaları sürüyor. Türkiye Ağustos ayının girmesiyle birlikte Eyyam-ı Bahur sıcaklıklarının etkisi altına giriyor. Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkması beklenirken, İstanbul'da ise yüksek nemin bunaltıcı havaya yol açacağı tahmin ediliyor. Fransa'nın güneydoğusundaki Var vilayetinde devam eden orman yangınları sebebiyle 2500 kişi güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Bölgedeki alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Havaya yol açacağı tahmin

0: yürütülecek kripto varlık merkezi kayıt sistemi faaliyetlerine resmi onay verdi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail savaş uçaklarının bölgedeki ilaç depolarını doğrudan hedef aldığını belirterek saldırıyı kınadı. Saldırı sonucu 4 ilaç deposundan ikisinin tamamen kullanılamaz hale geldiği bildirildi.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
0: Otopratik. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege'de beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 11 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Ankara 30, İstanbul 29, İzmir ve Antalya 37, Sinop 31, Yozgat 22, Erzurum 32, Diyarbakır 42 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ilk olarak 2009'da Ankara-Eskişehir hattıyla hizmete başlayan yüksek hızlı trenlerle bugüne kadar 114 milyon vatandaşımız yolculuk etti, dedi. Yurt içi yerleşik sektörlerin toplam finansal varlıkları 232 trilyon lira, yükümlülükleri ise 248 trilyon lira oldu. Resmi gazetede yayımlanan kararla binek otomobiller ve belirli taşıtlarla ÖTV'de asgari makdu vergi alt sınırı getirildi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Radyo 7 en iyi 20 başlıyor.
1: Herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en iyi liste programı Radyo 7 en iyi 20 ile bu cumartesi de sizlerleyim. Ben Oğuz Sivri. Her hafta olduğu gibi radyo7.com'da en iyi 20 bölümüne girenlerin oylarını topladık. Listemizi sıraladık ve şimdi hep birlikte dinlemeye başlıyoruz. Elif Buse Doğan, Yangın Yeri listemizin açılış şarkısı. Hoş geldiniz.
0: Radyo 7 en iyi 20. 20 numara.

Radyo DNA 20'de 19 numarada Murat Kekili'yi dinledik. Göç isimli çalışması ve Kobalt Mavi vokaliyle bizlerleydi. Şimdi 18 numaraya geçiyoruz. Yonca Lodi ve Murat Güneş. İncir Ağacı şimdi sizlerle.

Blok 3 sebebi var. Bu hafta listemizin 17. sırasındaydı, dinledik. 16 numaradayız. Sezen Aksu'nun son albümündeki Kiraz Mevsimi şimdi kulaklarınıza geliyor.

Radyo 7 En İyi 20 devam edecek. Garanti BBVA.

0: performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: budur.
1: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Bir reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: Reklam.

Radyo Edirne 20 devam ediyor. Orhan Gencebay'ı ağırladık. Sevme Bensiz dedi. Listemizin de 15. sırasındaydı bu hafta. 14 numaradayız. Kibariye ile birlikte yine bir geçmişe gidelim. Kara Kışlar şimdi sizlerle.

0: gecemden.
1: Ekin Uzunlar, Yokluğuna Alıştım bu hafta listemizin 13 numarasındaydı ve Radyo Edeğinin 20'de 12 numaraya geçiyoruz. İrem Derici'yi ağırlıyoruz. Bu defa başka diyecek o da.

İrem Derici'yi de dinledik ve geldik listemizin 11 numarasına. Semih Cenk, Üzülmedim Ki ile şimdi kulaklarınızda. Ardından da hep birlikte Radyo 7 en iyi 20'de ilk 10'a geçeceğiz.

0: 107 en iyi 20 devam edecek.
1: Reklam.
2: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi.

0: bir reklam. Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
1: Reklam.

0: Çağla ve Doğu bir seni düşündüm dediler. Listemizin de ilk onuna onların sesleriyle girdik. 9 numarada da Sar Zamanı Geriye'yi dinleyelim.
1: Sar zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

Karaf grubu Aşk Durdukça isimli çalışmalarıyla bizlerleydi. Listemizin 8. sırasında ağırladık onları. Radyo 7 en iyi 20'de geçelim ilk 7'ye. 7 numarada da Mustafa Ceceli ve Sessizler. Ötesi yok diyecekler.

0: kendidir.
1: İlk yediye Mustafa Cecele ile girdik ve şimdi 6 numarada Aleyna Tilki ile devam ediyoruz. Oyuncak gibi diyecek o da, ardından da ilk 5'e geçeceğiz.

0: Radyo 7 En İyi 20 devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Amerikan doları 47,55, avro 54,86, gram altın 6175, çeyrek altın 10.168 lira. Brent petrol 89 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 13.458 puandan kapattı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Ankara-Kırıkkale yolunun 35-37. kilometreleri, Kırıkkale-Yozgat yolunun 68-71. kilometreleri, Bingöl-Solhan yolunun 5-6. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

Radyo DN 20'desiniz. İlk 5'e girdik. 5 numarada da Nahide Babaçlı'yı dinledik. Bana bakmayın dedi. Ve şimdi 4 numaradayız. Konuğumuz Derya Bedavacı. Yeni çalışması Yok Öyle Bir Dünya şimdi sizlerle.

Ferdi Tayfur, "Sanma sana dönerim" dedi. Ve şimdi de iki numarada yine rahmetli andığımız sevgili Müslüm Gürses ve sağlıklı bir yaşam dilediğimiz Harika Avcı ortak çalışması "Olmaz Artık" şimdi kulaklarınıza geliyor. Ardından da hep birlikte bir numarayı dinleyeceğiz.

Rahmetli andık sevgili Müslüm Gürses'i. Sağlıklı bir yaşam diledik Harika Avcı'ya. Olmaz artık listemizin ikinci sırasındaydı bu hafta. Bir numaradayız. Mebrure Değilim bu hafta Radyo 7 en iyi 20'nin zirvesinde. Bu şarkıyla birlikte programımızın da sonuna geldik. Yarın 14 itibariyle yine sizlerle birlikte olmayı umuyorum. Ben Oğuz Sivri, sevgiler, saygılar sunuyorum sizlere. Radyo7.com bizi dinleyebileceğiniz resmi sitemiz. Aynı zamanda akıllı telefonlarınıza ya da tabletlerinize Radyo 7 uygulamasını mutlaka indirin. Yarın görüşmek ümidiyle haftanın birincisi Mebrure şimdi sizlerle. Hoşça kalın. Ben

0: Radyo 7 en iyi 20 sona erdi. Reklam.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemeyin.

performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Gün

0: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
2: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
3: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
2: Getir, bir mutluluk getir.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: olacaksın. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Bir reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Aydın, Çin'e, Antalya, Alanya, İzmir, Buca, Balıkesir, Erdek ve Marmara adasındaki orman yangınlarına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise Balıkesir, Gömeç'le Mersin, Aydıncık, Gülnar yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 4 Ağustos Salı günü Yüksek Askeri Şura toplantısının gerçekleştirilmesi planlanıyor. Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev süresi uzatmalarına dair dosyalar karara bağlanacak. Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Başkanlığı ülke genelinde yürüttüğü kapsamlı çalışmalar sonucunda önemli bir başarıya imza attı. Yapılan titiz incelemelerle son 3 ayda 25 farklı dosyadaki 28 faili meçhul cinayet aydınlatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistindeki çalışmalarda son aşamaya gelindiğini bildirdi. Uraloğlu, teknik testlerin ardından pistin yılın son çeyreğinde operasyona başlamasını hedeflediklerini ifade etti. İstanbul Yenikapı'da düzenlenecek çeşitli program ve etkinlikler nedeniyle bazı ulaşım güzergahlarında geçici düzenlemeye gidildi. Yapılan planlama kapsamında belirlenen

0: Ankara 30, İstanbul 29, İzmir ve Antalya 37, Sinop 31, Yozgat 22, Erzurum 32, Diyarbakır 42 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ilk olarak 2009'da Ankara-Eskişehir hattıyla hizmete başlayan yüksek hızlı trenlerle bugüne kadar 114 milyon vatandaşımız yolculuk etti, dedi. Yurt içi yerleşik sektörlerin toplam finansal varlıkları 232 trilyon lira, yükümlülükleri ise 248 trilyon lira oldu. Resmi gazetede yayımlanan kararla binek otomobiller ve belirli taşıtlarla ÖTV'de asgari maktu vergi alt sınırı getirildi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce

0: yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim,

0: bir reklam.
1: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
2: Reklam.

0: Reklam.
1: İş Bankası'yla ticarette alacakları ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemeyin.

0: Arası.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.
3: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma. Getir, bir mutluluk getir.
4: Reklam.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Amerikan doları 47,55, avro 54,86, gram altın 6175, çeyrek altın 10.168 lira. Brent petrol 89 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 13.458 puandan kapattı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Ankara-Kırıkkale yolunun 35-37. kilometreleri, Kırıkkale-Yozgat yolunun 68-71. kilometreleri, Bingöl-Solhan yolunun 5-6. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse,
2: Dynobil'le. Doğru karar ustası, Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

Rabbim hiç kimseyi çaresiz bırakmasın. Hoş geldik. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le kum saati başladı. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz inşallah yerindedir sevgili dinleyenler. Hoş geldik.

0: istediğini bilmeyen insanlar için üzmemek lazım o güzel yüreğimizi ki onlar gülen yüzleri ağlatmayı, yarı yolda bırakmayı ve iyi insanları harcamayı çok iyi bilirler. Ömrümüz ziyan olmasın.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katı.

0: Boş vere geldik bu hale, öyle değil mi? Günün şu vaktinde yollarda seyir halinde olan dinleyenlerimiz, hayırlı yolculuklar. Şimdiki eserimizde sizlere armağan edelim. Burası Radyo 7.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Bazı insanlar hayatımıza kısa süreliğine gelir ama etkileri yıllarca sürer. Bir fotoğraf, bir sokak, bir şarkı ve bir anda yıllar öncesine döneriz. Çünkü gerçek duyguların takvimi yoktur.

Antalya Manavgat'tan Ahmet Bey, Gökhan Namlı, Aysel Yakupoğlu diyor. Sera da benimle birlikte çalışan tüm emekçi dostlarım için istiyorum demiş. Unutmayın, o nasırlı ellerin büyüttüğü emek bu ülkenin en güzel şarkısıdır. Sizinle olmak gurur verici, bu güzel eser sizlere armağandır. Hemen ardından Ankara Kızılay'dan Selçuk Bey, mesai bitti eve yürüyorum. Sizden Bilal Son Ses'ten Sebepsiz Boş Yere adlı şarkıyı istiyorum demiş. Benim gibi kendini yalnız hisseden tüm dinleyenlere armağan olsun diyor.

Bazı ayrılıkların açıklaması olmaz. Ne büyük bir kavga vardır ne de büyük bir hata. Sadece yollar ayrılır ve insan uzun süre aynı soruyu sorar. Neden? Neden?

0: Trabzon'dan Cemal Bey, Derya Bedavacı, Seni Seven Kimdi dinleyebilir miyiz? Ağları temizlerken dinliyoruz sizleri demişsiniz. Karadeniz uşaklarına armağan olsun diyor. Eyvallah. Diyarbakır Sura sevgiler Azat. Kuaför dükkanında sizleri dinliyoruz. Ahmet Kaya, yalancı ayrılık rica edebilir miyiz? Makas tıkırtısına sizin sesiniz eşlik ediyor demiş. Allah kolaylıklar versin.
1: Yoksun, umurumda bile değil. Başucumda resmin hala duruyor. Yoksun, defterimdeki yazın hiç silinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişim. Gözlerimce gidişi hiç bilinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişim. Gözlerimce gidişin hiç

umurumda bile değil. Dudağımda adın şiir oluyor yoksun. Ezberindeki sevdan hiç okunmadı. Eşimdeki ayak izin her gün gelişin, yüreğime gidişi hiç dokunmadı. Eşimdeki ayak izin her gün gelişin, yüreğime gidişin

Hayatın dönüm noktaları vardır. O an gelir geçer ama etkisi yıllarca sürer. Bir bakış, bir veda, bir suskunluk. Bazen bütün hikaye bunların içinde gizlidir.

İzmir Bornova'dan Gizem Hanım'ın kardeşi için istemiş olduğu şarkıya kulak verdik. Hemen ardından Yozgat'a Recep Bey'e selam olsun. Ekşili ekmekleri fırına verirken sizleri dinliyorum. Mithat Körler, Kara Sevda dinleyebilir miyiz? O sıcacık ekmek kokusu gibi sıcak bir bağ var aramızda. Fırınınızın ateşi, dostluğumuzun ateşi hiçbir zaman sönmesin. Sonrasında da Almanya'dan Emine Hanım, Dünyalar Tatlısı işim Ramazan şu anda çalışıyor. Sanatçının ismini zikretmeyin, çalacağınız şarkı ona armağan olsun diyor. O zaman Mithat Körler'in hemen ardından Ramazan Bey ve Emine Hanım'ın şarkısına kulak vereceğiz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 47,55, avro 54,86, gram altın 6175, çeyrek altın 10.168 lira. Brent petrol 89 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 13.458 puandan kapattı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

Muğla Bodrum'dan Mustafa Bey şu anda teknede bizleri dinliyormuş. Korkarım türküsü sizler için geldi. Gaziantep'ten Fatih Bey tezgah başındayız ve sizleri dinliyoruz. Rubat ve Simge düetini rica edebilir miyim? Şarkının adı Sus olacak. Benden tüm sevdiklerime armağan olsun diyor. Hep beraber dinleyelim bu güzel eseri.

0: ben sevdalı.
1: Kadıköy'den Can Bey akşam trafiğinde mahsur kaldık diyor. Selami Şahin'den. Ben sevdalı sen belalı şarkısını canım aşkıma armağan ediyorum demiş. Evet, Konya Ereğli'den Mehmet Bey. Şu anda tarladayız ve sizleri dinliyoruz. Selda Baycan, öyle bir yerdeyim ki çalar mısınız? Tüm emekçilere armağan olsun diyor, dinleyelim.

0: Rabbim her birimizi güzel dostlarla karşı karşıya getirsin. Mustafa Öner abimizin bugün doğum günü. Kendisi tır şoförü, şu anda Kapıkule'de İstifire'ye gidecek birazdan. Dorse dolabında yemek yaparak radyoyu dinliyor bir yandan. Afiyet olsun. Mustafa abi, doğum gününü kutluyoruz. Tüm şoför dostlarına da bu güzel eser armağan olsun.
1: Burası

Evet, İnegöl'den Salih Bey atölyede çalışırken bizleri dinliyor. İstemiş olduğu şarkıya kulak verdik. Bergen bizlerle birlikteydi. Şanlıurfa'dan Canan'ın. Cem Yıldız, yarım bıraktın. Hayat arkadaşıma armağan etmek istiyorum diyor. Beni çok kırdı ve incitti demiş. İnşallah en kısa sürede aranız düzelir. Tarsus'tan Hatice Hanım, Ceylan Köse'den bir şarkı rica ediyor. Mutfakta akşam yemeğini yedik ve bulaşıkları yıkarken sizleri dinlemekteyim diyor. Kolay gelsin. Birazdan dinleyeceğiz sizin istemiş olduğunuz şarkıyı da.

0: Samsun'dan Elif Hanım nöbetteyiz. Sıradaki şarkı tüm sağlık çalışanlara armağan olsun diyeceğim ama bugün istek şarkıları çalıyorsunuz. Coşkun Sabah Hatıram Olsun dinleyebilir miyiz? Tabii ki dinleyebiliriz. Aydın'dan adaşım Murat, direksiyon başındayım. Eda Nur Yılmaz'dan Alın Yazısı türküsünü istiyorum. Tüm tırcı dostlarımıza, meslektaşlarımıza armağan olsun demişsiniz. Hayırlı yolculuklar.
1: Burası Radyo 7.

Hayat biraz kalmak, biraz gitmek demek. Kimi şehirlerden ayrılıyoruz, kimi insanlardan, ama bazı izler hep bizimle geliyor. Göç. Evet, güzel bir Ferdi Tayfur yorumu. Balıkesir Edremit'ten Ayşe Hanım'ın istemiş olduğu şarkı, kızlarına, torunları için istiyor. Hemen ardından da Eskişehir'den Buse Hanım'ın istemiş olduğu şarkıya kulak vereceğiz. Aile fertlerim için gelsin, onlar için de sürpriz olsun. Sanatçının adını ve şarkıyı söylemeyin demişsiniz. Dinliyoruz sizi.

Gönlünüzden, kalbinizden geçen dualarınız en kısa sürede kabul olsun inşallah. Dertleriniz, kederleriniz su misali üzerinizden arınsın. Rabbim ömrünüz boyunca yüzünüzü güldürsün. Murat Çetin'le Kum Saati huzurlarınızdan ayrılıyor. Allah nasip kısmet ederse yarın yine aynı saatte Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saati huzurlarınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.

0: Radyo 7 Haber.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörün sonlandırılmasına ilişkin yasal düzenlemenin meclis gündemine gelmesiyle sürecin ivme kazanacağını belirterek toplumda bu konuda ciddi bir beklenti olduğunu vurguladı. Toplantıda ayrıca Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi'nin AK Parti'ye katıldığı duyuruldu. İçişleri Bakanlığı hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını bildirdi. Alınan kararın adli süreç devam ederken mevzuat gereğince tedbiren uygulandığı ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 4 Ağustos Salı günü yapılması planlanan Yüksek Askeri Şura toplantısında kritik dosyalar masaya yatırılacak. Toplantı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev süresi uzatmalarına ilişkin kararlar belirlenecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusundaki yasa teklifinin önümüzdeki hafta meclise sunulacağını açıkladı. Kurtulmuş, bu önemli düzenlemenin siyasi partilerin ortak teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine geleceğini ifade etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, BOTAŞ'la Irak Devlet Petrol Şirketleri arasında anlaşma imzalandığını duyurdu. Anlaşmayla birlikte petrol boru hattının etkin kullanımı amacıyla günlük 750 bin varillik kapasite düzenlenmesi resmen hayata geçti. İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasp ederken gözaltına alınan İsraillilerin avukatı Yehuda Shimon, müvekkillerinin Filistinlileri intikam amacıyla öldürdüğünü savundu. Shimon, Filistinlilerin topraklarını terk etmemeleri durumunda hepsini öldüreceklerini ileri sürerek skandal ifadeler kullandı.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
1: Otopratik. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara bölgesi ve Kuzey Ege'de beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 11 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Karadeniz'in doğusunda ise yağış geçişleri görülecek. Yarın Ankara 32, İstanbul 30, İzmir 34, Antalya 33, Samsun 31, Yozgat 26, Iğdır 38, Diyarbakır 42 derece olacak.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 47,55, avro 54,86, gram altın 6175, çeyrek altın 10.168 lira. Brent petrol 89 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 13.458 puandan kapattı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Reklam.

uçurum özlenir belki aşk. Paramparça, yere çakılacağını bile bile. Sanki elini uzatsan avuçlarında, sanki kilometrelerce uzak. Öyle imkansız...

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın yolcular, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Ankara-Niğde otoyolunun 7-9. kilometreleri, Torbalı-Ödemiş yolunun 67-72. kilometreleri, Çaldır-Söğüt-Korkuteli yolunun 5-12. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertize
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: dilerim.
1: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

kalsaydım bu dünyada yerim yokmuş yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım olsaydım.

0: Unutma, unutma beni.
1: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Mert Hanım'dı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğlu, tepeden tırnağa Anadolu'yum.

Lakin bir o kadar da yakınlardasınız. Yüreğimdesin. Derindesin yani. Öyle güz vakti çiçeğe durmaya endişeli. İnce bir gül dalısın en derinde. Penceremdeki vapurun yazması kara. Senin hasretinse içimde ömürlük yara. Benim canım ciğerim, iki gözümün çiçeği. Nasıl diyeyim sana? Bir o kadar. O kadar işte. O kadar.